0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: By the devil too long.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İblise en çok benzediğimiz zaman bir başkasını ayartmaya ve günaha düşürmeye çalıştığımız zamandır.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Ayartıcı tarafından kullanılmak adlı bugünkü paylaşımda insanların günaha düşmelerine sebep olacak davranışlarda bulunmanın yıkıcı sonuçlarına bakacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, ayartı hayatın bir gerçeğidir. Yaşamda bir daha ayartılarla karşılaşmayacağınız ruhsal bir düzeye asla erişemeyeceğiz. Daima bir ayartıyla yüz yüze geleceğiz. Karşılaştığımız bu ayartılar çeşitlilik gösterecek. Şimdiye kadar ayartı gerçeğini, biçimlerini ve doğurduğu sonuçlarıyla birlikte ele aldık. Oysa ayartının bir başka yüzü daha var. Bu da kişinin ayartıcı rolünü oynamasıdır. Bugünkü vaazımın adı ayartıcı tarafından kullanılmak. Bu konuda özellikle Matta 18. bölümden birkaç ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle bölüm hakkında biraz bilgi vereceğim. Ardından size bir ayet hatırlatacağım. İsa Mesih burada öğrencilerine Tanrı'ya dönmek ve kurtuluşa kavuşmak için davranışımızın bir çocuğunki gibi olmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Onun önünde kendimizi alçaltmalıyız. Matta 18:1-7'de bakın ne diyor. Bu sırada İsa'nın öğrencileri ona yaklaşıp, "Göklerin egemenliğinde en büyük kim?" diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük olur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur." Sevgili dostlar, İsa Mesih ardından da şöyle der. "Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline." İsa Mesih'in burada söylediklerini şöyle açıklayabilirim. Bir başkasını günah işlemeye ayarttığımızda, ayartıcının kullandığı bir araç haline geliriz. Diğerlerini günaha teşvik ettiğimizde, bu davranışımızın doğuracağı sonuçlara da katlanmalıyız. İsa Mesih burada, insanın çekeceği acılar yüzünden ölmesi daha iyidir mi? Diyor. Yani kişinin bir başkasının düşmesine neden olduğu için acı çekeceğini mi kastediyor, yoksa kişinin buna neden olduğunun hatırasıyla yaşamak zorunda kalacağını ve bu yüzden çekeceği acıları mı kastediyor? Eğer insanları Tanrı'nın günah olduğunu bildirdiği bir şeyi yapmaya teşvik eden reklamlar tasarlayan sanatsal ya da daha farklı bir faaliyet alanında çalışıyorsanız işinizi derhal değiştirmeniz gerekir. Zira iblisin aracı olarak kullanılmaktasınız. Bazılarınız belki de "Dur bir dakika, ben bu konuda yüksek lisans yaptım, bir sürü eğitim aldım" diyorsunuz. Ne var ki sevgili dostlar, insanları Tanrı'ya karşı günah işlemeye teşvik etmek için eğitilmediniz. "Ama benim üniversite diplomalarım var, para kazanıp ailemi geçindirmem lazım" diyorsunuz. Dostlar, Tanrı başka bir iş bulmanızı sağlayacaktır. İnsanları Tanrı'nın diri sözüne karşı gelmeye teşvik eden bir işe ya da mesleğe hiçbir gerekçe gösterilemez. Bu konuda ödün verilemez. Dostum, eğer bu tür bir iş yapıyorsan, Tanrı'nın önünde diz çökerek tövbe etmeli ve ona başka bir iş aradığını söylemelisin. O işten derhal ayrılmalı ve Tanrı'yı yücelteceğin bir iş bulmalısın. İblisin insanları günaha düşürmek için kullandığı bir araç olma. İsa Mesih, "Neden böyle bir kişinin ölmesi kendisi için daha iyidir?" diyor. Nedeni şu: sizin ya da benim Tanrı'ya karşı günah işlememiz ve bu günahın cezasını şahsen çekmemiz farklı bir şeydir, ama kişi bir başkasını ayartır ve düşmesine neden olursa, o kişi günahın üreticisi haline gelir, günahın yayıcısı haline gelir. O kişi insanları günaha yönelten bir katalizör haline gelir. O kişi diğer insanlar için son derece tehlikeli biri olur. Bu nedenle Tanrı, kişinin yaşayıp günah yayacağına, başkalarının günaha girmesine neden olacağına, başkalarının yaşamlarını mahvedeceğine ölmesi daha iyidir diye bildirir. Bunlar çok sert sözler sevgili dostlar.
Peki İsa Mesih Matta 18:7'de ne bildirmişti? Bakın ne diyor? İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. İsa Mesih tuzaklar yaklaşıyor, bunun olacağı kuşkusuz ama bunlara aracılık eden kişinin vay haline diyor. Demek ki size şöyle bir iş biliyorum, yapmak ister misin diye yaklaştıklarında o işi yapmayı kabul etmeniz gerekmez. Kişinin mazereti çoğunlukla şöyle olur. Toplum içinde yaşıyoruz. Birinin bu işi yapması gerek. Birinin bu işle ilgilenmesi gerek. O kişi neden ben olmayayım ki? Neden olmaması gerektiğini söyleyeyim sevgili dostlar. Çünkü Tanrı bilerek ve isteyerek diğer insanları günaha girmeye teşvik ettiğiniz takdirde kendinizi tehlikeye attığınızı bildirir. Bu çok tehlikelidir. Şimdi bazıları şöyle diyecektir. Dur bir dakika. Başkalarının günaha girmesine neden olan bazılarını tanıyorum. Ama onların acı çektiğini görmedim. Onlar için her şey gayet iyi gidiyor. Dostum, bir başkası hakkında bildiğin tek şey gördüklerinden ve duyduklarından ibarettir. Onun neler hissettiğini bilemezsin. Çektiği ıstırabı ve acıyı bilmen mümkün değil. Geçmişte kaç kez bir başkasını günaha teşvik ettiğini, hayatları ve aileleri mahvettiğini, yuvaların dağılmasına, çocukların birbirlerinden ayrılmasına neden olduğunu, hatta işlerin kapanmasına neden olduğunu bilemezsin. Bütün bu yaptıklarını aklından defalarca geçirip adeta yeniden yaşadığını bilemezsin. Geçmişte yaptıklarını gözünün önünde kaç kez canlandırdığını bilemezsin. Kişi sözünü ettiğimiz bu şeyleri yaptığında neler olacağını bir örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi lütfen 2. Samuel 7:1-2'yi açalım. Öncelikle biraz genel bilgi vermek istiyorum. Sonra da bu bölümdeki olayı ele almaya başlayacağım. Davut'un Batşeva'yı baştan çıkarması hakkında konuşacağım. Bu olay Matta 18. bölümde ele aldığımız konuya iyi bir örnek teşkil eder. Şimdi Davut'un yaşamında olanlara bir göz atalım. 2. Samuel 7:1-2'den başlayarak okuyorum. Kral sarayına yerleşmişti. Rab de onu çevresindeki bütün düşmanlarından koruyarak rahata kavuşturdu. O sırada kral peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın sandığı bir çadırda duruyor," dedi. Sevgili dostlar, 7. bölümde Tanrı'nın ilk başından beri Davut'u kutsadığını görüyoruz. Davut yıllar boyunca Saul'den kaçıp kurtuldu, girdiği savaşların hepsinde zafer kazanıp sonunda kral ilan edildi. Şimdi ise söz de barış içindedir. Askerleri ise savaşmakta ve hala zafer kazanmaktadır. Davut, Tanrı'nın elçilerin işleri 13:22'de gönlüme uygun bir adam diye söz ettiği kişidir. Bakın o ayetlerde ne yazılı? Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. Her istediğimi yapar. Evet, Davut çok başarılı ve zengin olmuştur. Halkın üstün görüp sevdiği ve sadakatle bağlı olduğu, hatta en büyük kralımız dediği bir yöneticidir. Her açıdan rakipsizdir. Yaşamında her şey çok iyi gitmektedir. Her şeyin yolunda gittiği bir zamanda kutsal yazılarda şöyle bildirilir. 2. Samuel 11:1'i okuyorum. İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Amonluları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Evet, Davut savaşa gitmektense sarayında kalmayı yeğledi. "Onlar gidip savaşsın," dedi. Ne de olsa yeterince savaşmıştı. Biraz mola vermek, biraz durmak istedi. Bu yüzden savaşa katılmak yerine geride kalıp dinlenmeye karar verdi. Olayın olduğu akşam yataktan yeni kalkmıştı. Nereden mi biliyorum? Çünkü sevgili dostlar, 2. Samuel 11:2'de şöyle yazılıdır. Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı. Sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı.
damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. Kadının adı Batşeva'dır. Batşeva, Davut'un en sadık destekçilerinden ve usta savaşçılarından biri olan Uriya'nın karısıdır. Uriya, ailesiyle sarayın yakınında yaşamaktadır. Davut, sarayın damından neredeyse Yeruşalim'in her yerini görebiliyordu. O akşam çevresinde, baktığında yakında bir yerde yıkanmakta olan bu genç kadını gördü. Şimdi, Batşeva niçin dışarıda yıkanıyordu diye soracaksınız. Açıklayayım. Evlerinin çevresinde yüksek duvarlar vardı. Ayrıca kadının edep dışı hiçbir şey yapmadığına da eminim. Halk o zamanlar genellikle yüksek duvarları bulunan evlerinde, yani bahçelerinde, evlerinin dışında banyo yaparlardı. Ayrıca bu arada Davut'un fazla bir şey görmediğine de eminim. Ama yeterince gördü. Zaten o gece içinde bulunduğu ruh haliyle fazla bir şey görmesine de gerek yoktu. Batşeva'yı gördü ama onun kim olduğunu bile bilmiyordu. Kutsal yazılar, yani kutsal kitap 2. Samuel 11:3'te şöyle bildirilir. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Batşeva'dır dedi. O gece hiç tanımadığı bu kadını gören Davut'a bir şeyler oldu. Kutsal yazılarda Davut'un kadının getirilmesini buyurduğu ve kadının onun huzuruna getirildiği yazılıdır. Kralın gönderdiği haberci büyük olasılıkla kadına, "Kral seni huzuruna çağırıyor, seninle konuşmak istiyor" ya da benzeri bir şeyler söyledi. Batşeva bu davetin asıl amacının farkında değildi. Kralın huzuruna çıkmak gibi bir şerefe nail olacağı için büyük olasılıkla en güzel giysilerini giydi. Batşeva, Uriya'ya sadık bir eşti. Onu iyi temsil etmek istiyordu. Bu yüzden özenle giyindi ve her şeyden habersiz kralın huzuruna çıktı. Kral Davut'la konuşmaya başladı. Kral konuştukça kadının kendi kendine "Akşam akşam burada ne işin var?" diye sorduğuna eminim. Batşeva oturup Davut'u dinledi. Davut da bir kral olarak bütün ağırlığıyla, bütün yetkisiyle onun üzerinde baskı kurdu. Sevgili dostlar, o dönemlerde kralların ne tür bir baskı uyguladıklarını bizler anlayamayız. Kralın ağzından çıkacak tek bir kelimeyle kişi kellesini kaybedebilirdi. Üstelik kralın buna bir gerekçe göstermesi bile gerekmezdi. Batşeva büyük bir baskı hissetti. Bu baskının en feci tarafı öldürülme korkusu değil, Davut aracılığıyla iblisten gelen ayartıydı. Davut, Tanrı vergisi olan bir isteğini Tanrı'nın uygun görmediği bir yoldan tatmin etmek üzere kadını ayartmaya çalıştı. Kutsal kitapta her ikisinin de ayartıya teslim olduğu ve Tanrı'ya karşı günah işlediği bildirilir. Şimdi, bütün babaların beni iyi dinlemesini istiyorum. Anne babaların kızlarına bu tür bir ilişkiye geçit veren bir zemini nasıl hazırladığını açıklamak istiyorum. Öncelikle açıklayacağım neden her zaman için gerçekten geçerli değildir. Tekrar ediyorum. Neden her zaman bu değildir? Bunun altını kalınca bir çizgiyle çiziyorum. Ama genç kızların ve eşlerin evlilik dışı ilişkiye ayartılmasında, teşvik edilmesinde umulandan daha sıklıkla karşımıza çıkan bir etkendir. Tanrı her küçük kızın ailesiyle birlikte baba sevgisi ve şefkati görerek büyümesini amaçlar. Böyle bir ortamda yetişen kız duygusal açıdan kendisini güvende hisseder ve bir erkeği sevmeye ve ona karşılık vermeye hazır hale gelir. Yani gelecekte kocasına besleyeceği sevginin temeli aile ortamında atılır. Ama baba kızını sevmezse, kız yüreğinde baba sevgisi ve şefkatine karşı büyük bir eksiklikle büyür ve babasının vereceği güvenden yoksun kalır. Kızlarımızı ihmal ettiğimiz zaman onları sevmediğimiz, beslemediğimiz, takdir etmediğimiz, onlara şefkat göstermediğimiz zaman ve ortaya çıkan anlaşmazlıkları zamanında halletmediğimiz zaman çocuklarımızla aramızda istenmeyen durumlar gelişebilir. Babalar olarak sorumluluğumuz çok büyüktür.
onları baba sevgisiyle korunacakları bir biçimde hayata hazırladığımıza emin olmalıyız. Kızınız 15, 25, 35, kaç yaşında olursa olsun, ona vereceğiniz en değerli şey babası tarafından sevildiğini hissetmesidir. Evet, Davut Batşeva'yı baştan çıkardı. Bazıları, ama bir dakika, aynı şeyi yapan diğer insanlardan söz etmediniz, onların acı çektiğini hiç görmüyorum diyebilir. Şimdi kutsal kitapta 2. Samuel 11. bölümü açmanızı rica ediyorum. Söyleyeceklerimi

sürekli olarak başarılı olmuş ve daha yükseğe tırmanmıştı. Ancak Batşeva ile ilişkisinden sonra büyük bir inişe geçti. Davut 10. bölümün sonunda ölmüş olsaydı, bu hem kendisi hem de İsrail ulusu için çok daha iyi olurdu. Nedenini şöyle açıklayayım. Tanrı'nın bir insanın yaşamında yapacağı şeylerin hepsinin sizin ya da benim programımıza sığması gerekmez. Ama şimdi Davut'a neler olduğunu dinlemenizi istiyorum. Öncelikle Batşeva hamile kaldı. İkinci olarak Davut günahının üstünü örtmeye çalıştı ve bu nedenle Batşeva'nın kocası Uriya'yı öldürttü. Yani cinayet işledi. Üçüncü olarak doğan bebek öldü. Dördüncü olarak Natan onun yanına gidip "Anlattığım benzetmedeki adam sensin Davut" diyerek onu utandırdı ve bütün İsrail halkı Davut'un günahını öğrendi. Natan'ın Davut'a anlattığı benzetmeyi şimdi okuyalım. 2 Samuel 12, 1-15 Rab Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan, Davut'un yanına gelince ona, "Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı" dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu, adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut, Natan'a, "Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir" dedi. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli. Bunun üzerine Natan Davut'a, "O adam sensin" dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, "Ben seni İsrail'e kral olarak meshettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim, karılarını da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi sana daha neler neler verirdim. Öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin? Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün. Amonluların kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın. Bundan böyle, kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın." Rab şöyle diyor, "Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpegündüz karılarının koynuna girecek. Evet, sen o işi gizlice yaptın ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım." Davut, "Rab'be karşı günah işledim" dedi. Natan, "Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin" diye karşılık verdi. "Ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek." Bundan sonra Natan evine döndü. Evet sevgili dostlar, ayetlerde böyle yazılı. Ayrıca Davut'un oğullarından biri olan Amon, üvey kız kardeşine tecavüz etti. Davut Amon'u severdi. Kızın ağabeyi Avşalom ise intikam almak için tam 2 yıl bekledi. Sonra da kız kardeşine tecavüz ettiği için Amon'u öldürdü. Avşalom daha sonra Davut'a baş kaldırdı. İsrail krallığında bir isyan başlatıldı. Davut canını kurtarmak için Yeruşalim'den kaçmak zorunda kaldı. Ama sonra ayrı kaldığı Avşalom'u özledi. Avşalom en sonunda Davut'un daha önce Uriya'yı savaşta öldürmesi için gönderdiği adam, yani Yoav tarafından öldürüldü. Davut uzun yaşadı. Ömrü çok uzun ama çok zahmetli geçti. Zira büyük bir günah işlemişti ve her şey Batşeva'yı baştan çıkarmasıyla başlamıştı. İnsanları günaha teşvik eden herkesin başına aynı şey mi geleceğini söylüyorsunuz diye soracak olursanız, ben öyle bir şey söylemedim. Ne söyleyip ne söylemediğime dikkat etmenizi istiyorum. Ben burada
bir başkasını günaha girmesi için ayartan kişinin kaybolacağını

0: söylemiyorum. Ben Tanrı'nın onu bağışlamayacağını söylemedim. İsa Mesih'in sözlerini hatırlayın. Ne diyordu? Bu sırada İsa'nın öğrencileri ona yaklaşıp göklerin egemenliğinde en büyük kim diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. İsa Mesih ardından şöyle bildirir. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Tanrı her birimizi sever. O bizi çok sevdi. Dostum, kim olursan ol, şimdiye dek ileri sürdüğün gerekçeler ve mazeretler ne olursa olsun, artık Tanrı sözünü duymuş oldun. Artık bir mazeretin yok. Günahına tövbe et. Kendini diğerlerini geliştirmeye ve yüreklendirmeye vakfet. Tanrı daima bağışlamaya hazırdır. Zaman geçirme, bunu hemen şimdi yap.
1: Günahkar bir yaşamla kutsal bir yaşam arasındaki fark, kutsal kitapta açık bir şekilde betimlenir. Öyle ki davranışlarımızda ve yaşayışımızda Tanrı'yı hoşnut eden bir tutum içinde olalım. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.
2: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Sonsuz bir hayat.
10: Gerçeği tanı.
11: Radio Light.
9: 103.6.
11: 103.6 FM.
9: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Yahuda adlı bu kısa kitabı çalışmak bir altın madeninde çalışmak gibidir. Çünkü burada bulunmak üzere bekleyen pek çok zengin mücevher var. Bu kitabın yazarı Yahuda'dır. Yahuda kendisinin bize burada bildirdiği üzere Yakup'un kardeşidir. Müjde kayıtlarında Yakup adında 4 kişiyle karşılaşıyoruz ve Yahuda adında da 3 kişi var. Bu mektubun yazarını tanımamıza Matta'daki kayıt yardımcı olmaktadır. Matta 13. bölüm 55. ayet. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi der bu ayette. Öyleyse bu kardeşlerden ikisi Yakup kitabının yazarı olan Yakup ve Yahuda kitabının yazarı olan Yahuda, Yusuf ve Meryem'in çocuklarıdır. Yahuda isimli iki adam daha vardır ve her ikisi de Rabbimizin 12 elçisi arasındadır. En iyi tanınanı tabii ki Rabbi ele veren, haberci olan Yahuda İskariyot'tur. Yahuda isimli diğer elçi şu şekilde ayrılmıştır. Yuhanna 14. bölüm 22. ayet. Yahuda İskariyot değil, ona "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye soran öğrencidir. Çok net bir şekilde ayrılmaktadır. Kendisinin Yahuda İskariyot olmadığı söylenir. Bu yüzden bu mektubun yazarının kutsal kitabının sözünü ettiği 3. Yahuda, Rab İsa Mesih'in ailesinden olan Yahuda olduğuna inanıyoruz. Ne Yakup'un ne de Yahuda'nın kendilerini Rab İsa'nın kardeşleri olarak tanıtmadıklarına dikkat etmeliyiz. Yakup kendisini Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu olarak tanıtır ve Yahuda kendini İsa Mesih'in kulu Yakup'un kardeşi olarak tanıtmaktadır. Yahuda kendini İsa Mesih'in kulu yani kölesi olarak tanıtır. Yakup'la Yahuda neden İsa ile olan kan bağlarının üzerinde durmamaktadır? Bence nedeni açık. Ne Yakup ne de Yahuda İsa'nın Mesih olduğuna onun dirilişinden sonrasına kadar iman etmediler. Onları İsa'nın Mesih olduğuna ikna edip bunu onlar için kanıtlayan onun ölümden dirilişiydi. O zamana kadar onun dine dönüp fanatik olduğunu ve kutsal kitabın söylediği gibi aklını kaçırmış olduğunu düşünmüş olabilirler. Ama ölümden dirildiğinde iman ettiler. İsa Mesih'in yaşadığı zaman da onunla aynı evde, aynı ailede büyüyüp de onu tanımamak mümkündür. Ben Nasıra'daki büyüme yıllarında çektiği yalnızlık ve yanlış anlaşılmasının 69. mezmurda dile getirildiğine inanıyorum. Bu yüzden kardeşleri onunla birlikte yetiştirildikleri halde o sırada onu gerçekten tanımadıklarını düşünmekteyim. Elçi Paulus'un daha sonra dile getirdiği gibi. 2. Korintliler 5. bölüm 16. ayet. Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da artık öyle tanımıyoruz der elçi. Yahuda onun ailesinden olduğu halde İsa'nın yüceltilmiş Mesih olduğunu anladı ve insansal ilişki artık onun için önemini kaybetti. Onun da tıpkı herkes gibi Mesih'in önüne bir günahkar olarak gelip onu kurtarıcısı olarak kabul etmesi gerekmektedir. Bu arada bu hem Yakup ve hem de Yahuda'nın elçilerden sonraki çağda ortaya çıkan bir tutuma verdikleri muhteşem bir yanıtı oluşturur. Çok özel kişilermişçesine İsa'nın ailesine batıl ve kutsal bir şekilde saygı gösterildiği kısa bir dönem oldu. Aslında bu kişiler üstün değildiler. Tıpkı sizin ve benim Mesih'e gelmemiz gerektiği gibi Mesih'e gelmesi gereken normal insanlardı. Ben her zaman Protestanlığın Meryem'i ihmal ettiğini düşünüyorum. Meryem harikulade bir insandı. Tanrı tarafından Tanrı oğlunu doğurmak üzere seçilmiş ve bir rastlantı sonucu seçilmemişti. Bu bütün diğer insanlardan fazla yüceltilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ama Meryem'in kendisine ait özel bir yeri de vardır. Elizabeth onun kadınlar arasında kutsanmış olduğunu söyledi. Bütün diğer kadınlardan daha fazla kutsandığı söylenmiştir. Ve Meryem kendisi bir kurtarıcıya olan ihtiyacını Luka 1. bölüm 47. ayette dile getirmiştir. Bu yüzden Yakup ve Yahuda kilisenin Rab İsa'nın ailesini çok yüksek bir konuma yükselttiği kısa döneme karşı çıkarlardı. Kendileri sadece İsa Mesih'in kulları olma konumunu kabullendiler. Bu mektubun tarihinin İsa'dan sonra 66 ile 69. yıllar arasında olduğu düşünülür. Mektup açık bir şekilde inançtan dönme zamanlarına güvence vermektedir. Yahuda müjde ve kurtuluşumuz hakkında bazı gerçekleri yazmak üzere esinlendirilip kalemi ele almıştır. İmanla aklanma konusunu seçebilirdi ama elçi Paulus bunu Romalılarda ele aldı. Mesih'in dirilişi konusunu da seçebilirdi ama Paulus bu konuyu 1. Korintliler'de yine ele almıştır. Ya da barıştırılma öğretisini de seçebilirdi ama Paulus bu konuyu da 2. Korintliler'de ele aldı. Yahuda büyük bir ihtimalle iman konusunda yazabilirdi ama Paulus Galatyalılar mektubunda bu konuyu da yazdı. Ya da kilisenin Mesih'in bedeni olduğu konusunda yazabilir miydi? Paulus Efeslilerde bunu yazmıştır. Mesih'in kişiliği hakkında yazmayı da seçebilirdi ama yine Koleseliler mektubu bu konu üzerindedir. Yahuda başkâhinimiz hakkında yazmayı da seçebilirdi ancak İbraniler kitabının yazarı bu konuda zaten yazdı. Paydaşlık konusunu seçebilirdi ama Yuhanna daha sonra bu konuda yazacaktı. Bu yüzden Tanrı'nın ruhu onun bu büyük doktrinlerden birini ele almak yerine başka bir konuyu ele almasına doğru yönlendirmiştir. Tanrı'nın ruhu o daha yazmaya başlamadan ona hangi konuda yazması gerektiğini bildirdi. Yahuda'nın konusu gelecek olan inançtan dönme dönemiyle ilgiliydi. Bizlere inançtan dönmenin en canlı anlatımında bulunmaktadır ve bunu çok dramatik bir şekilde sunar. Yahuda, Mesih'in kilisesinin seyahat ettiği yolun en tehlikeli virajına kırmızı bir lamba asmaktadır. Yahuda, gelecekteki konumları çok canlı terimlerle ve huşu uyandırıcı bir dille tanımlar. Bu kısa mektup bir güvenlik alarmı gibidir. İnançtan dönen kişiler kiliseyi dolduruyorlar. Kimse dikkat etmezken arka kapıdan giriyorlar. Ve bu kısa mektup bir atom bombası etkisi yaratacak bu insanlar için. İlk atom bombası Hiroşima ya da Nagasaki'nin üzerine düşmedi. Yahuda, bu kısa mektubu yazdığında bu mektubu okuyanların ortasına düştü. Bu mektup bir atom bombasıdır ve ilk kilisede bir uyarı olarak patlamıştır. Yahuda kutsal kitapta şeytanın baş melek Mikail ile Musa'nın bedeni hakkında mücadele edişinin tek kaydını içeren kitaptır. Bu önemli. Kutsal kitabın önemli bir bölümünü oluşturur. Yahuda ayrıca kutsal kitabın başka hiçbir yerinde bulunmayan Hanok'un peygamberliğini de içermektedir. Rabbin on binlerce kutsalıyla birlikte geldiğini görür. Yahuda'nın kısa peygamberliği vahiy kitabına uygun bir ön söz oluşturmaktadır. Şimdi sizlere bu mektubu nasıl ana hatlara ayırdığımı paylaşacağım. Bu mektubu 3 ana bölüme ayırmak mümkündür. Birincisi mektubun yazılmasının nedenidir. 1, 2 ve 3. ayetler bunu anlatır. 1 ve 2. ayetlerde inananlar için güvence, kutsallaştırılmış, korunmuş ve çağrılmış olmanın güvencesi konu edilir. 3. ayette konunun inançtan dönmeye değişmesini görüyoruz. 2. ana bölüm olarak inançtan dönüş olayları 4 ila 16. ayetlerde konu edilir. Bu inançtan dönüş olaylarında ben 7 ayrı bölüme ayırıyorum. İnançtan dönüşün başlangıcı 4. ayet, İsrail'in inançsızlıktan ötürü çölde yok edilmesi 5. ayet, 6. ayette meleklerin isyan ettiğini ve zincire vurulduklarını görüyoruz. 4. olarak 7. ayette Sodom ve Gomorra cinsel bakımdan günah işlediler, ateşle yok edildiler konu edilir. 8, 9 ve 10. ayetlerde günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanır. 11. ayet Kain, Balam ve Kora'nın inançtan dönmesi örneklerini içerir. 12. ayetten 16. ayete kadar günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanır ve anlatılır. 3. ana nokta ise inançtan dönüş zamanlarında inananların yapması gerekenleri içermektedir. 17 ila 25. ayetler bu konuyu temel alır. İnananlar elçiler tarafından inançtan dönmüş bu kişilerin geleceği hakkında 17, 18 ve 19. ayetlerde uyarılır. 20 ila 25. ayetlerde inananların inançtan dönüş zamanlarında ne yapmaları gerektiği bildirilmektedir. Bunu da kendi içerisinde 7 bölüme ayırmak mümkündür. İlk olarak bina edilmeleri ve bina etmeleri, ikinci olarak dua etmeleri, üçüncü olarak kendilerini korumaları, dördüncü olarak gerçeği aramaları, beşincisi merhametli olmaları, altıncısı başkalarını kurtarmaları ve son olarak 7. olarak da günahtan uzak durmaları konu edilmektedir. Şimdi Yahuda mektubunun biraz yazılış nedenine bakalım. İlk 3 ayette Yahuda bu mektubu neden yazdığını bildirmektedir. Yahuda kurtuluşumuz hakkında yazmayı tasarladığını ama Tanrı'nın ruhunun kırmızı bir uyarı işareti koyduğu ve onların dikkatini yakında kilisenin başına gelecek olan inançtan dönüş zamanlarına çekmesi talimatını verdiğini görüyoruz. İlk olarak inananlar için güvence demiştim. Yahuda 1. bölüm 1. ayet. İsa Mesih'in kulu, Yakub'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam der. İncil'de Yahuda adını taşıyan 3 kişi olduğunu söyledim. Ama bu mektubun yazarının Rab İsa Mesih'in kardeşi olduğu hakkında iyi kanıtlarımız var. İsa Mesih'in kulu diyor. Kul bildiğiniz gibi köle anlamına gelir. Rab İsa ile kan bağı olduğunu bunun kendisini üstün gösterme çabası gibi görünebileceği korkusuyla bildirmez. Bu ilk kilisede elçilerden sonraki dönemde oluşan İsa'nın ailesi ve çok ruhsal ve üstün kişiler oldukları için onlara özel saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesini ortadan kaldırmalıdır. Ünlü Grek bilgini Dr. Marvin Vincent şöyle der. Yahuda'nın Rab'le olan ilişkisinden söz etmemesi, doğal ilişkisinin onun kafasında ruhsal ilişkiden sonra gelmesi olabilir. Ve Dean Alford, eğer böyle yapsaydı bundan bir daha ve daha sonraki çağlarda Rab'bin yeryüzündeki akrabaları hakkında gelişen batıl inançlar konusunda tehlike yaratır, demiştir. Giriş bölümünde söylediğim gibi Yahuda kendini Yakup'un kardeşi olarak tanıtmaktadır. Hem Yakup ve hem de Yahuda Rab İsa'nın Meryem ve Yusuf'tan olan kardeşleriydiler ve Yakup kendi adını taşıyan mektubunda yazarıdır. Elçi Paulus kendisinden Yeruşalim'deki kilisenin sütunlarından biri olarak söz eder. Baba Tanrı tarafından sevilip diyor. Baba Tanrı tarafından sevildiğimizi ya da onun tarafından sevilenler olduğumuzu bilmek ve bunu yürekten hissetmek bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Sizinle Moody Bible Enstitüsü'nde Grekçe bilgini olan Kennedy West'in çevirisini paylaşmak istiyorum. Kendisinin çevirisi biraz daha ayrıntılı olmakla birlikte birçok yerde özgün anlamı daha iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Şöyle diyor bu çeviride. İsa Mesih'in kölesi ve Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı'nın tarafından sevilenlere ve onun sevgisinin sürekli hedefleri olma konumunda olanlara ve İsa Mesih için korunan ve sürekli olarak dikkatle gözlenilenler konumunda olanlara, çağrılmış olanlara selam. Bu kutsal kitabın muhteşem parçalarından birisini oluşturur. Bizler Baba Tanrı tarafından seviliyoruz ve İsa Mesih için korunmaktayız. Bu metinde oldukça önemli olduklarından dolayı ele almam gereken birkaç tane söz var. İlk sözcük korunan sözcüğüdür. Bu sözcük bizlere inançtan dönüşü kutsal kitabın başka hiçbir yerinde tanımlamadığı üzere tanımlayan Yahuda kitabının anahtarını verir. Aslında durum biraz korkutucudur ama Yahuda bizleri korkutmak için yazmıyor. Bizi bilgilendirmek için de durumu canlı bir şekilde anlatmaz. Ancak bu bilgileri bizlere inançtan dönüş günlerinde bize güvence vermek için bildirmektedir. Koruma sözcüğü 4 kez kullanılır. İsa Mesih'te korunuyorlar. Onları koruyan Tanrı'dır diyor 21. ayette. Kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun dediğine de 24. ayette dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizi düşmekte alıkoyacak tek Tanrı'dır der. Buna istediğiniz her adı verebilirsiniz ama inançtan dönüş günlerinde bile inanlıya kurtuluş güvencesini verecek olan Tanrı'dır. Göreceğimiz gibi sizler ve ben şu anda inancın dikkate alınmadığı günlerde yaşıyoruz. Rab gelip bizi almadan önce bu imandan soğuma daha ne kadar ilerleyecek bunu bilmiyorum. Başka hiç kimsenin de bildiğini düşünmüyorum ama imanın gitgide azaldığı, sevginin yok olduğu günlerde olduğumuz kesindir. Şimdi korunan sözcüğüne yeniden bakalım. Fiziksel dünyada yiyecekleri korumanın iki yolu var. Biri sirkedir, diğeri de şeker. Günümüzde korunduklarını düşündüğüm birçok kutsal vardır ama bu kişiler sirkeyle korunuyorlar. Yani bu şekilde hareket ederler. Sirkeli bir tutumları var. Ayrıca şekerle korunan kutsallar da var. Yani bu şekilde onlar hareket ediyor. Tatlı ve hoş insanlardır ama sirkeyle korunuyormuş gibi görünenler bile Tanrı'nın lütfu aracılığıyla korunmaktadır. Tanrı'nın lütfu onları korur ya da saklar. Elçi Yuhanna'nın bize Vahiy kitabında söylediği gibi. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ve bu inanların büyük sıkıntı zamanında korunabilmelerinin tek yoludur. Ve bizim de yenmemizin tek yolu budur. Kuzunun kanı. Kötü olanı yenmek için bizim içimizde hiçbir erdem ya da güç yok. Rab İsa'nın kendisinin verdiği örneği kullanmak isterim. Rabbimiz Yuhanna 10. bölüm 11. ayette ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir dedi. Sonra koyunları hakkında konuşarak sözlerine Yuhanna 10. bölüm 27, 28 ve 29. ayetlerde şöyle devam etti. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Eğer bir koyun güvenlikte korunmaktaysa bu koyunun bir marifeti, bir başarısı değildir. Öyle değil mi? Koyun kendini koruyamaz. Düşmanıyla savaşmak için keskin dişleri ve yırtıcı pençeleri yoktur. Koşup kaçamaz da. Tavşan kendini savunamaz ama tavşan sorun gördüğünde kaçabilir. Koyun bunu bile yapamaz. Koyun çaresizdir. Tanrı'nın koyunlarından birisi kurtulduğunu bildiğini söylediğinde kendi erdeminden ötürü övünemez. Çobanıyla övünmektedir. Harikulade bir çobanı vardır. Dostum, eğer kurtuluşunuzdan emin olmadığınızı söylüyorsanız aslında çobanı kötülemiş olursunuz. Çünkü o sizi koruyabileceğinizi söyler. Yaratılmış olan hiçbir şeyin sizi babanın elinden alamayacağını İsa Mesih söylemektedir. Önemli olan sizin ona tutunup tutunamayacağınız değildir. Onun sizi tutacağıdır. O bunu yapabileceğini söyler ve sizin de ona bu durumda güvenmeniz gerekir. Bakın, kurtuluş Tanrı sözünü temel almaktadır. ona iman edip etmeyeceğiniz size bağlı. Kurtuluş güvencesi, kurtuluşunuzun kesin olduğunu çok açık bir şekilde bildirişi temel alır İncil'de. Yahuda'nın mektubunda bizlere imanın kaybolduğu karanlık günlerden söz edilmektedir ve Tanrı hala kendisine ait olanları korumaya yeterli olduğunu söyler. Çağrılmışlara diyor, bizler Mesih İsa'da sadece korunmakla kalmayız, sadece onda güvenlikte olmakla da kalmayız, aynı zamanda çağrılırız. Çağrılmış sözcüğü kutsal kitapta kullanıldığı biçimde sadece gönderilen bir davetiye değil, gönderilen, kabul edilen ve Tanrı'nın ruhundan ötürü gerçekleşen bir davetiyedir. Size Elçi Paulus'un 1. Korintiler'deki sözlerini aktarayım. 1. Korintiler 1. bölüm 22, 23 ve 24. ayetler. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler ise bilgili karar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsun, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Davetiye gönderilmiştir ve kabul edilip inanıldığında o zaman çağrılmış olursunuz. Yahuda'nın burada söylemek istediği de budur ve Elçi Paulus bunu bizim için çok güzel bir şekilde açıklar. Yahuda 1. bölüm 2. ayete geldiğimizde merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun der. Merhamet, esenlik ve sevgi sözcükleri arasındaki farkı anlamamız gerekir. Sonra da onlar arasındaki kuvvetli ilişkiyi görmemiz. Sevgi Tanrı'nın bir niteliğidir. Tanrı sevgi olduğundan ötürü merhametlidir ve lütuf sağlanmıştır. Tanrı'nın sevgisi bütün insanları sarar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki kimsenin mahvolması Tanrı'nın isteği değildir. Günümüzde Tanrı yeryüzündeki her insanı sever. Hiçbir favorisi yoktur. Mısır'dan çıkış kitabında Tanrı Musa gibi bir adama bile onun duasını o Musa olduğu için yanıtladığını söylemiş ve Mısır'dan çıkış 33. bölüm 19. ayette Rab bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım der. Tanrı adaletli bir Tanrı'dır ve bütün yaratıklarına eşit davranır. Dostum, Tanrı bugün sizi seviyor. Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini bilseydiniz yüreğiniz paramparça olurdu. Ve eminim ki ağlardınız. Kendinizi Tanrı'nın sevgisini yaşamaktan alıkoyabilirsiniz ama Tanrı'yı sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Güneşin parlamasına engel olamazsınız ama güneşin sizin üzerinize parlamasını engellemek için bir şemsiye açabilirsiniz. Ve kendinizi Tanrı'nın sevgisini yaşamaktan alıkoymaz, Tanrı'nın isteğine karşı koyma, hayatınızdaki günahın şemsiyesi gibi bazı şemsiyeleri açarsanız Tanrı'nın sevgisi altında bulunmayabilirsiniz. Tanrı sizi sevdiği halde, Tanrı sizi sevgiyle kurtarmaz. Bakın, Tanrı'nın başka nitelikleri de var. Tanrı kutsaldır, Tanrı doğrudur. Tanrı adildir. Cennetin parmaklıklarını aşağı indirerek ve standartlarını aşağı çekerek sizi cennete almayacak. Ülke yasalarını yerine getirmekle yükümlü bir hakim, nasıl bir suçluyu serbest bırakmak için rüşvet alamazsa Tanrı da bunu yapmaz. Tabii bunu yapan bazı görevlilerle karşılaşabilirsiniz. Ve eğer Tanrı insanlar için standartlarını indirirse o da üçkağıtçı bir görevliden daha iyisi olmaz. Burada saygısızlık etmek istemiyorum çünkü Tanrı üçkağıtçı bir görevli değildir. Tanrı'nın kutsallığını ve doğruluğunu ve adaletini sürdürmesi gerekir ve Tanrı aynen bunu yapar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor kutsal kitapta ve Tanrı dünyayı merhametli bir sevgiyle, insanlar için ilgi ve alaka duyan bir sevgiyle sevdi. Ve bundan ötürü biricik oğlunu verdi. Bizim günahlarımızın cezasını çekmesi için oğlunu bize verdi. Bizim için kutsal kurbanı sağlamıştır. Şimdi Tanrı doğru ve adil bir biçimde bir günahkarı kurtarabilir. Günahkar ona gelip onun kurtuluşunu kabul ederse buna Tanrı'nın lütfu adı verilecektir. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir der. Harika bir Grekçe bilgini olan Dr. Trench şu sözler arasında açık bir ayrım yapar. Charis, lütuf anlamına gelir ve eleos da merhamet. Lütuf insanların günahlarından söz ettiği halde bu günahların ortaya çıkarttığı Tanrı'nın o görkemli niteliğidir. Onların bağışlamasında Tanrı'nın karşılıksız armağanı vardır ki bu da merhamettir. Bu günahların sonucu olan ızdırapla özel olarak ve derhal ilgilenmektedir. Şimdi insanların günahlarıyla ilgili olanın Tanrı'nın sevgisi değil Tanrı'nın lütfu olduğunu görmeliyiz. Tanrı günahların cezasını ödeyen bir kurtarıcıyı sağladı. Tanrı bunu temel alarak günahkarları kurtarır. Bu Tanrı'nın lütfudur. Ancak günah insanlığa trajediyi getirir. Sık sık sevgi dolu bir Tanrı neden kansere izin veriyor sorusunu duyabilirsiniz. Hastalık ve ölüm insanlığa günahın sonucu olarak geldi. Tanrı günahın neden olduğu ızdırabı görmüştür ve Tanrı'nın merhameti insanlara uzanmıştır. Tanrı merhamette zengindir. Ona bir günahkar olarak gelip onun kurtuluşunu kabul ederseniz sizi lütufla kurtaracaktır. Sonra merhamette zengin olduğu için size merhametini uzatır. O sırada size teselli de verecektir. Size yardım edecek ve yüreğinizi teselli edecektir. İhtiyaç zamanlarında ona güvenebilirsiniz. Doktor Vernon McGee şöyle diyor. Ben 2 kere büyük kanser ameliyatı oldum ve doktorlar bana kanserin hala bedenimde olduğunu ve her an yeniden patlak verebileceğini söylediler. Doğrusunu isterseniz oturduğum yerde aklımda büyük bir soru vardı. Neden? Ve Rabbe neden diye soruyorum. Ama tek sığınağım Göksel Babam, Tanrı bana yanıtın ne olduğunu henüz söylememiş olduğu halde durumumun yanıtının onda olduğunu biliyorum. Ben ondan merhamet istiyorum. Beni lütfuyla zaten kurtardı ama şimdi onun merhametini istiyorum diyor Doktor Vernon McGee. Değerli dinleyicim, merhamet Tanrı'nın bizim yeryüzündeki ızdırabımıza uzanan sevgi elidir. Günahlı birinin Tanrı'nın lütfuna ve bol bol merhamete ihtiyacı var. Ben son yıllarda bu ikisini de bol bol hayatımda görüyorum ve hamd ederek kullanıyorum.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.
3: Abraham believed when God said to him, your wife next year this time is going to have a child. And then the Lord says these words to Abraham, not as a question, but as a statement of fact. Is there anything too hard for the Lord? If you can believe it tonight, you can enlarge your territory. You will have increase. That job is not too hard. That building is not too hard. That healing is not too hard. That anointing.
4: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 6. Bölüm İsa reddediliyor.
1: İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Şabat günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. İsa da onlara, bir peygamber kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez dedi. Orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. Halkın imansızlığına şaşıyordu.
0: İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
1: İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu. 12 öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama iki mintan giymeyin dedi. Bir yere gittiğiniz zaman oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın diye devam etti. İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin. Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.
0: Yahya'nın öldürülmesi.
1: Kral Herodes de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları bu adam ölümden dirilen vaftizci Yahya'dı. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur diyordu. Başkaları o İlyas'tır diyor. Yine başkaları eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir diyordu. Herodes bunları duyunca başını kestirdiğim Yahya dirildi dedi. Herodes'in kendisi kardeşi Filibus'un karısı Herodia'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Herodes bu kadınla evlenince Yahya ona kardeşinin karısıyla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı. Onu öldürtmek istiyor ama başaramıyordu. Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu. Ne var ki Herodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. Herodia'nın kızı içeri girip dans etti. Bu Herodes de konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza "Dile benden ne dilersen veririm." dedi. Ant içerek "Benden ne dilersen krallığımın yarısı da olsa veririm." dedi. Kız dışarı çıkıp annesine "Ne isteyeyim?" diye sordu. "Vaftizci Yahya'nın başını iste," dedi annesi. Kız hemen koşup kralın yanına girdi. "Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum," diyerek dileğini açıkladı. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Hemen bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara "Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin," dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip "Burası ıssız bir yer," dediler. Vakit de ilerledi. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa ise onlara siz yiyecek verin diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani diye sordular. İsa onlara kaç ekmeğiniz var gidin bakın dedi. Öğrenip geldiler. 5 ekmekle 2 balığımız var dediler. İsa herkesi küme küme yeşil çayıra oturtmalarını buyurdu. Halk 150'şer kişilik bölükler halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. 2 balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünden yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlar ise gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet sanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek "Cesur olun, benim korkmayın." dedi. Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı. Zihinleri körelmişti.
0: İsa Ginesar'da hastaları iyileştiriyor.
1: İsa ile öğrencileri gölü aştılar. Ginesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.
0: 7. Bölüm. İnsanı kirleten nedir?
1: Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular. İsa onları şöyle yanıtladı. Yeşaya'nın "Siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir." Yazmış olduğu gibi, "Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz." İsa onlara ayrıca şunu söyledi. "Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir" diye buyurmuştu. "Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağım bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok" diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. İsa halkı yine yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin" dedi. "İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır." İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, "Demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi?" dedi. "Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine gider. Oradan da helaya atılır." İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
0: Fenikeli kadının imanı.
1: İsa oradan ayrılarak Sur bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu ama gizlenemedi. Küçük kızı kötü ruha tutulmuş bir kadın İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın Suriye Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti. İsa ona "Bırak, önce çocuklar doysunlar," dedi. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. Kadın buna karşılık "Haklısın Rab," dedi. Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer. İsa ona, "Bu sözden ötürü cin kızından çıktı, gidebilirsin," dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş yatakta yatar buldu.
0: Sağır bir adam iyileştiriliyor.
1: Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile gölüne geldi. Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler. Elini üzerine koyması için yalvardılar. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama "Effata," yani açıl dedi. Adamın kulakları hemen açıldı. Dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı. İsa orada bulunanları bunu kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa onlar da haberi o kadar yaydılar. Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. Yaptığı her şey iyi. Sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor diyorlardı.
0: 8. bölüm. İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
1: O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp "Halka acıyorum," dedi. "3 gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor." Öğrencileri buna karşılık "Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir?" dediler. İsa "Kaç ekmeğiniz var?" diye sordu. 7 tane dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra 7 ekmeği aldı, şükredip bunları böldü. Dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa onları evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta bölgesine geçti.
0: Ferisilerin ve Herodes'in mayası.
1: Ferisiler gelip İsa ile tartışmaya başladılar. Onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek "Bu kuşak neden bir belirti istiyor?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek." Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede yanlarında yalnız bir ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu. "Dikkatli olun. Ferisilerin mayasından ve Herodes'in mayasından sakının. Onlar ise kendi aralarında ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor" şeklinde tartıştılar. Bunun farkında olan İsa, "Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz?" dedi. "Hala akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? 5 ekmeği 5000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız?" 12 dediler. 7 ekmeği 4000 kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız? 7 dediler. İsa onlara "Hala anlamıyor musunuz?" dedi.
0: Betsaida'da kör bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa ile öğrencileri Betsaida'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve bir şey görüyor musun diye sordu. Adam başını kaldırıp insanlar görüyorum dedi. Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar. Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı baktı, iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa köye bile girme diyerek onu evine gönderdi.
0: Petrus'un Mesih'i tanıması.
1: İsa öğrencileriyle birlikte Filipus Sezeriyesine bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. O da onlara siz ne dersiniz? Sizce ben kimim diye sordu. Petrus sen Mesih'sin yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.
0: İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
1: İsa, insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı. Petrus azarlayarak "Çekil önümden şeytan" dedi. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür. Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim ve müjdenin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır. İsa size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
0: 9. bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
1: 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyaz.

0: İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. İsa'ya din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar diye sordular. O da onlara şöyle dedi. Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır. Size şunu söyleyeyim. İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar.
1: Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
0: Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona "Öğretmenim" diye karşılık verdi. "Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar." İsa onlara, "Ey imansız kuşak" dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin." Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle," dedi babası. "Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı." İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün," dedi. Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum, imansızlığı yenmeme yardım et," diye feryat etti. İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme," dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu öldü diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir," yanıtını verdi.
1: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
0: Oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek." Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.
1: En büyük kim?
0: Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi. "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun." Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi. "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur."
1: "Bize karşı olmayan bizden yanadır."
0: Yuhanna ona, "Öğretmenim," dedi. "Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştı." "Ona engel olmayın," dedi İsa. "Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır."
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Streets all over the world, overflowing from the hearts of people of many nations. And there is one name on all our lips, the name of Jesus Christ. This celebration is for him, so let's proclaim his name together.

bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.

Deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Aden bahçesinin esenliği günah dünyaya girdiğinde bozuldu. Hasar çağlar boyunca artmaya devam etti. İsa'ya inananlar olarak hiç bitmeyen bir ruhsal savaş gerçeğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Şeytan, Tanrı'nın yaşamlarımızdaki işini engellemeye kararlıdır. Buna karşın, planı tamamen başarısız olmaya mahkumdur. Bu savaşın kazanılmasında bizim de payımız var. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri, bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün, Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Efesliler 1. bölümden başlıyoruz. Evrensel çatışma üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bugün şeytanın kazanamayacağı bu savaşta neden bu kadar kararlı olduğu üzerinde konuşacağız.

0: konuşacağız.
1: Şeytanı bu kadar öfkelendiren nedir? Sanırım ben biliyorum. Onun konumunun çok üstünde bir konuma sahip olduğumuzu bildiği için öfkelidir. Anladığım kadarıyla cennette koro şefine benzer bir görevi vardı. Sonra kendisinin de yüceltilmeye layık olduğunu düşünmeye başladı. Yüceliği İsa'ya vermedi, ona tutundu. Düşüşün nedeni budur. Şeytan bu yüzden düştü. Onu gerçekten kızdıran ve öfkelendiren aslında Aden bahçesinde onunla birlikte düşmüş olan bizlerin, şimdi onun sahip olduğunun çok ötesinde bir konuma yüceltilecek olmamızdır. Biz sefil birer günahkarız. Tanrı bizim hiç hak etmediğimiz şefkati ve merhametiyle tüm bunları İsa Mesih'te bize verdi. Şeytan bundan nefret eder. Bu kadar ayrıcalıklı olmamızı kabul edemez. Kutsal kitabın söylediğine dikkat edelim. Gelecek çağlarda Tanrı bilgeliğini, sevgisini ve lütfunu gösterecektir. Paul Gibson, Cambridge Üniversitesi'nin rektörlüğünden emekli olduğunda bir tablosu yapıldı. Tablo sergilenmeye başlandığında ressama saygı ve hayranlığını bildirdi. Gelecekte bu tablodaki kim diye sormayacaklar, bu tabloyu kim yaptı diye soracaklar dedi. Arkadaşlar, cennete gittiğimizde soru kimler kurtuldu olmayacak. Soru onları kim kurtardı olacak. Yani bir düşünelim. Bizi çamurdan alıp mermerde yürüttüğüne, çukurdan çıkarıp saraya koyduğuna göre insanlar layık olmayan bu günahkarlar için bütün bunları yapan kurtarıcı kim diye soracaklar. Şimdi konunun özüne geliyoruz. Biliyor musun? Burası büyük bir savaş alanıdır. Bunun için şimdi Efesliler 6. bölüm 10. ayeti açacağız. Elçi Paulus, son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır diyor. Aynı melekler aleminde meleklerin farklı katmanları ve sorumlulukları olduğu gibi karanlığın egemenliğindeki kötü ruhların da farklı dereceleri ve stratejileri vardır. Ve yönetimlere, hükümranlıklara karşıdır diyor. Mevcut karanlığın üzerindeki evrensel güçlere karşı, kötülüğün ruhsal güçlerine karşı, işte bu, göksel yerlerde böyle savaşıyoruz. Pek de dostça değil, öyle değil mi? İşte çatışmada tam burada başlar. Yenilmiş ama kefaletle serbest bırakılmış bir düşmanımız var. Bu yüzden bizi günaha sürüklemek için elinden geleni yapar. Günahı bize iyi gösterir ve onun planlarını elimizden geldiği kadar izlememizi sağlamak ister. İşte çatışma buradadır. Okuduğum bu ayetlerde H. Paulus karşı sözcüğünü 3 defa kullanıyor. Dikkat edelim. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Hristiyan olarak ruhsal çatışmanın, ruhsal savaşın karşı kısmını hiç hissettin mi? Dürüst olursan, evet, bana karşı olunmasının, bana saldırılmasının ne demek olduğunu biliyorum dersin. Şimdi burada güreşmek sözcüğünü kullanıyor. Biriyle boks yapıyorsan, bence kötü bir fikir ama eğer yapıyorsan, en azından kaçabilirsin ama güreşiyorsan kaçamazsın. Biri gelip kollarını sana dolar ve seni yere atar. Kaçamazsın, güreşirsin. Şuna dikkat et, bedensel ve ilişkisel savaşlarımızın ardında şeytan ve onun kötü ruhları vardır. Bize atandıklarından hiç kuşkum yok. Bu yüzden kutsal kitap tanıdık ruhlardan söz eder. Bu yüzden insanlar ölülerle konuşmak ister. Ölülerle konuşmuyorlar. Ölüleri tanıyan tanıdık bir ruhla konuşuyorlar. Biz sürekli bir çatışma halindeyiz ve bu savaşın ardında ruhsal güçler var. O değerli kadını düşünüyorum. Tanrı onu kutsasın. Bu hafta onun için Tanrı'ya yakardım. Geçen hafta bana 4-5 sayfalık bir mektup yazmış. Alkolik kocası ve çocuklarıyla yaşadığı hayatı anlatmış. Ona kesinlikle yardım alması gerektiğini söyleyeceğim. Bu gibi durumlarda birinin devreye girmesi gerekir. Burada Moody Kilisesi'nde kadınlara sunduğumuz türden bir hizmete ihtiyacı var. Tahmin edebileceğin gibi bunun arkasında da her zaman yok etmek isteyen, şeytanın inanmamızı istediği yalanlar söyleyen karanlık güçler var. Kutsal kitap metnimizin söylediği budur arkadaşlar. Evliliğinde sorunlar yaşadığında Her şey parçalanıyormuş gibi geldiğinde yalnızca insanlara karşı savaşmıyoruz. Bu yalnızca bedensel ya da zihinsel bir konu değildir. Çocuğun üniversite için evden ayrıldıktan sonra inancından uzaklaştıysa ve erkek arkadaşıyla ya da kız arkadaşıyla yaşamaya başladıysa bu her zaman entelektüel bilgi sorunu değildir. Savaşımız insanlara karşı değildir. Evet, şeytan olmasaydı da dünyada bol miktarda günah olurdu ama o günahı güçlendiriyor. Takıntılara neden olur. İsa bir örnek verdi. Ekicinin biri tohum ekmeye çıkmış. Her yere tohum ekmiş. Bu aslında toprakla ilgili bir benzetme, öyle değil mi? İsa sert toprağa düşen tohumları kuşların gelip yediğini söyledi. Daha sonra benzetmeyi açıklarken kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür dedi. Kilisede böyle bir mesajı dinleyip anlamayan biriyle karşılaştın mı? Anlamıyor ve oradan çıkıp gidiyor, başka şeyler hakkında konuşuyor. Sen de kendi kendine hiçbir şey duymadı mı acaba diye düşünürsün. Cevap belki de duymamıştır. Bazen Tanrı sözünün insanların yüreğinden sökülüp alındığını anlamalıyız. Bunlar İsa'nın sözleridir. Yani savaşımız insanlara karşı değil. Sonuç olarak fethedilmiş bir yerde durmalıyız. Elçi Pavlus burada kötü günde dayanabilmek için gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durun der. Şimdi bizden bir yer fethetmemiz istenmiyor. Bizden zaten fethedilmiş bir yerde durmamız isteniyor. İsa zafer kazandı. Daha önce söylediğim gibi şeytan kefaletle serbest bırakıldı. Her şeyi yapabilir. Ama bak, onun mahvolacağı kesindir ve bugün küçük bir sözcük onu def edebilir. Ve bu sözcük Mesih'tir. Bu küçük sözcük onu def edebilir. Bu yüzden bu dizi devam ederken ruhsal savaş hakkında yeni bilgiler öğreneceğiz. Kutsal kitabın evrensel çatışma hakkında ne söylediğini öğreneceğiz. Çünkü sorun işimizde ya da ailemizde değildir. Bunun ötesinde bir şeydir. Biraz sonra birlikte Rabbin sofrasını yapacağız. Bugün burada bizimle birlikte olan misafirlerimiz ekmeği ve kaseyi alacağız. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümünü hatırlayacağız. Tüm dehşetine ve devasa bir yenilgi gibi görünmesine karşın İsa inanılmaz bir zafer kazandı. İşte bizi tam burada bedelini ödeyerek satın aldı. Şeytanın pençesinden bizi o kurtardı. Bizi karanlığın egemenliğinden alıp sevgili oğlunun egemenliğine koyma hakkını orada kazandı. İşte orada ona söyleyeceğimiz sözle birlikte duruyoruz. Birlikte dua edelim mi? Baba, bize ruhlar aleminde bilgelik ver. Tüm yönetimlere ve hükümranlıklara değil, Mesih'te kendimizle ilgili öğrendiklerimize güvenelim. Bize yerimizde durmayı öğret. Bu sözcüklerin anlamını bilelim. Bugün kendini çaresiz hissedenler senin sözünde dursunlar diye dua ediyoruz Rab. Senin sözünü okusunlar ve vaatlerine tutunsunlar. Şimdi Tanrı'ya söylemek istediğin ne varsa ona söyler misin? Dualarımızı duy Tanrım. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin. Bugün bize katılmana çok sevindik. Tanrı'yla yürüyüşünde sana yardım ettiğimizi bilmek bizi teşvik ediyor. İleride Efesler 6'da Tanrı'nın silahları üzerinde konuşacağız. Düşmanımızı yenmemiz için bu çok önemlidir. İsa Mesih'te nasıl bir zafer kazandığımızı, kim olduğumuzu ve nelere sahip olduğumuzu bilirsek kazanmaya devam edeceğiz. Ve kullandığı taktikleri anlamaya başlayacağız. Lütfen bize katılın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bitiş çizgisine doğru koşmaya devam edelim çünkü sonuna kadar bu yarışta olacağız ve kazanacağız. Tanrı seni kutsasın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.
0: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin Evrensel Çatışma adlı mesajını bugün bitirmiş olduk. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında Tanrı'nın silahlarının ilkini konuşacağız. Belimizi gerçekle kuşatalım mesajını sakın kaçırma. Kazanmak İçin Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve tabii ki gençleri yetiştirenler. Başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, böyle biraz denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir programdasınız.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz.
1: Bugünkü konumuz su içmek neden önemli?
0: Bu hafta genel olarak genel sağlığa, fiziksel sağlığa odaklanmaya çalıştık. İlk başta uykudan söz ettik. Daha sonra dengeli beslenmeden söz ettik. Tabii ki de böyle birer saatlik programlar içerisinde bütün bunları anlatabilmek zor. Ama bizim istediğimiz şey biraz farkındalık oluşturmak, biraz da hayatımıza değişiklikler yapmak için sizi teşvik etmek. Bugünkü konumuz su içmek. Eminim Gamze'nin müthiş bir girişi var. Buyurunuz efendim.
1: Evet, okullarda çocukların kendini hasta hissetmesiyle alakalı bazı eğitimler veriliyor. Bir öğrenci böyle başım ağrıyor ya da karnım ağrıyor dediğinde doğrudan hemşireye yönlendirmiyoruz. Çünkü bazen sebebi susuzluk veya uykusuzluk gibi temel sorunlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda biraz su içmek ve temiz hava almak kendimize çok daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Tabii ki hepimiz için de geçerli. Bugün suya neden ihtiyaç duyduğumuz konusunda konuşacağız.
0: Evet, gerçekten doğru. Bazen böyle diyoruz, ay niye böyleyim, çok yorgunum, başım ağrıyor,
1: evet,
0: falan.
1: Gerçekten.
0: Okulda da genelde oluyor bu. Çünkü fark etmeden çok susuz ve havasız kalıyoruz. Şimdi bizim elementleri, şeyleri sayarsak, hani dört element diyorlar ya. Ya bizim genel olarak suya ve havaya ihtiyacımız var. Tabii ki herkes biliyor, vücudumuzun çoğunluğu su.
1: Evet.
0: Herkes biliyor, herkes su içmenin yararlı olduğunu da biliyor. Kesinlikle de çok eminiz bunların önemli olduğundan. Ama ne kadar temel şeyleri kaçırıyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu sonuçta bize sağlık problemleri olarak, dolaşım problemleri olarak ve genelde böyle baş ağrısı, uykusuzluk falan filan gibi şeyler olarak geri dönüyor.
1: Hı hı.
0: O yüzden bugün su içmekten bahsedeceğiz. Neden su içmemiz lazım? Bir, ikincisi de madem içemiyorsak içmeye kendimizi nasıl ikna edebiliriz, ona bakacağız biraz.
1: Evet.
0: Senin var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Sence sen yeterince su içiyor musun Nisan?
0: Ben çok eminim yeterince içtiğimi.
1: Hı-hı.
0: Hayatımda doğru yaptığım bir şey varsa o da su içmektir. Ben suyu çok seviyorum.
1: Çok güzel.
0: Çünkü
1: bir şey
0: şunu
1: çok
0: fark
1: gerçekten
0: ettim. Ben açlığa dayanabiliyorum, hani uykusuzluğa yine biraz dayanabiliyorum ama susuzluğa dayanamıyorum. Su içmediğim zaman inanılmaz başım ağrıyor. Ya sakarlaşıyorum. Böyle el göz koordinasyonum falan bozuluyor. Bir şeyleri düşürmeye başlıyorum, başım dönüyor gibi oluyor. Böyle bunalmış hissediyorum kendimi, sürekli ateşim varmış gibi hissediyorum falan. Böyle bir huysuzluk, bir huzursuzluk.
1: Evet.
0: Ama su içtiğim zaman gerçekten çok daha zinde, böyle ponçik bir insan oluyorum. Hı-hı. Gerçekten evet, beni ruhsal olarak da rahatlatan bir şey su.
1: Bunu geçenlerde canımız Işıl ablamızla konuşuyordum.
0: Hı.
1: Fark ettim ki bazı insanlarda açlık daha çok baskın oluyor, bazılarında da susuzluk daha baskın oluyor. Bende mesela açlık daha çok baskın oluyor. Yani ben susuz kalabiliyorum ama aç kalamıyorum. Ama hı, neden oluyor? Yani su içmeme konusunda belki dediğin gibi içmedikçe o beyindeki reseptörler onun artık yokluğunu kabullenip de istemiyor galiba.
0: Evet, bu çok tehlikeli bir şey. O boyuta,
1: evet,
0: getirmek olayı.
1: Evet.
0: Normalde mesela uyku meselesinde de aynı şeyi bahsettik, söyledik.
1: Hı hı.
0: Uyumaya uyumaya artık vücut bak senin uykun var dememeye başlıyor.
1: Hı hı.
0: Çünkü bir diyor ve sen hayır sonra diyorsun. İki diyor, hayır sonra diyorsun. Artık üçüncüde, dördüncüde vazgeçiyor. Aynı şey susuzluk için de geçerli. Çok susuz kaldığınızda artık vücut ben susuzum demiyor. Çok böyle uç bir noktaya varana kadar. Ama su içmeye başladığınızda daha kolay bir şekilde susuz olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Yani mesela su için bir saat sonra al susadım hissiyatı geliyor. Su candır ya, ben açlığa dayanabiliyorum.
1: Yani çok önemli, çünkü yaşlanmanızın da ve yüzünüzdeki etkilerinin de ne yazık ki su içmemekle orantılı bir durumu söz konusu.
0: Gençler, ailelerinize söyleyin.
1: Evet.
0: Kolajeni normalde vücutta doğru düzgün dağıtan şey su.
1: Dengeleyen.
0: Yani şey, istedikleri kadar kolajen olsun. Eğer su yoksa şişmez kolajen. Yani yüz çizgi çizgi oluyor.
1: Oluyor.
0: Yüzünüzün daha genç görünmesini istiyorsanız.
1: Hep aynı kalacağını düşünmeyin lütfen.
0: Su içmek zorundasınız.
1: Evet.
0: Su şart.
1: Peki yeterince su içmeyenler neden içmiyor acaba?
0: Ya birincisi işte hissetmiyorlar susamadıklarını. Evet. Bir de şey falan duyuyorum, böyle hani idrar ihtiyacı olmasın diye su içmeyen.
1: O konuda gerçekten tembellik yapanlar da oluyor.
0: Yani şimdi kim kalkacak gidecek falan ya da işte yolda ihtiyacım olursa, evet, okulda aman ihtiyacım olmasın falan gibi. Halbuki aslında çok sağlıksız, çünkü bu böbrekler vücuttaki toksinleri nasıl süzecek? Nasıl süzecek yani? Evet. Bir şey anlatmak istiyorum. Aha. Takip ettiğim bir dövüşçü vardı spor yaptığım zamanlarda. Hı-hı. Bu kadın siklet değiştirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz dövüşte böyle hani tüy siklettir, orta siklettir, sikletler var. Kiloya göre dövüşülüyor. Ve normalde 55 kiloda dövüşürken 48'e düşecek. Ama bunu çok kısa bir süre içerisinde bu 7 kiloyu düşmeye çalışıyor ve kas kaybetmemek istiyor. Dolayısıyla akıllarına gelen ilk şey, yani bir haftada falan galiba veriyordu bu 7 kiloyu. Akıllarına gelen ilk şey suyu kaybettirmek vücuda. Ve sürekli böyle kardiyo yaptırıyorlar, terliyor, su içirmiyorlar. Saunaya giriyor, terliyor falan filan, su yok. En sonunda kadın bayıldı. Yani tabii ki az ölçüde içirdiler, yoksa 7 gün dayanamaz. Hı hı. Ama ve hastaneye ne oldu diye bakmak için götürdüklerinde kanını alamamışlar. Kanı o kadar artık koyulaşmış ki kıvam olarak.
1: Evet.
0: Kanını şırıngaya çekememişler ki test etsinler.
1: Oh.
0: Bu da kalp ve damar sağlığı açısından çok zararlı.
1: Hı hı.
0: İnanılmaz zararlı. Evet. Var mı çılgın soruları?
1: Tabii ki. Yani bu çok yakınımda annemin de yaptığı bir şey. Su ihtiyacını çaydan karşıladığını ya da başka şeyler içerek karşıladığını söylüyor. Kahveden, diğer içeceklerden. Bunu gerçekten karşılar mı?
0: Çok güzel bir soru sordun ama ben buna aradan sonra cevap vereceğim.
1: Tamam.
0: Olur
1: evet,
0: mu?
1: Aynen öyle. Bir ara verelim. Bu arada bu konuyla alakalı yorumlarınız, sorularınız, farklı konu fikirleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadayız ve bu hafta kesinlikle sağlıklı yaşama, fiziksel sağlığa kafayı takmış durumdayız.
1: Durumdayız.
0: Dolayısıyla gençler, bugün de su içmekten bahsedeceğiz. Ya böyle bakıyorum, benim öğrencilerimin çok güzel su şişeleri falan oluyor. Bayılıyorum böyle, çok özeniyorum. Herhalde yeni nesil biraz daha su içiyor mu?
1: Evet.
0: Ya da bilmiyorum, bizim okulda mı öyle?
1: Belki
0: sizin
1: umarım.
0: Okulda nasıldı?
1: Yani şöyle görüyorum, gerçekten gençlerin ellerinde ve de birçok kişinin elinde de artık böyle termoslarla, matlarla gezildiğini görüyorum yani.
0: Evet, su şişesi kültürünün oturması çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Eskiden de böyle suluklar falan vardı ama onun içine zaten ne kadar su sığıyor da yani.
1: Çok büyük oranlarda da şimdi yapıldı. Çok güzel tasarımlar var. Gerçekten yanınızda rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz.
0: Bizim artık böyle kişisel eşyalarımızdan biri haline geldi su şişelerimiz.
1: Evet.
0: Çok önemli bir şey gün içerisinde su içmek. Şimdi sen dedin ki çaydır, kahvedir,
1: evet, çay, falandır, kahve, filandır. Diğer böyle içeceklerin su ihtiyacını karşılayabileceğini iddia eden insanlar var. Ama bu böyle midir acaba? Gerçekten karşılıyor mu?
0: Ne içtiğinize göre değişir. Kahve karşılamaz. Neden? Kafein oranı yüksek olduğu için daha fazla su attırıyor vücuttan.
1: Evet, öyleymiş.
0: Çay, teyin oranına bağlı olarak, eğer çok böyle açık bir çaysa belirli bir ölçüde belki o zaman su atmaz. Hadi o belki olabilir. Bitki çayları, evet tamam, onlar sağlayabilir. Ama normalde bizim içtiğimiz siyah çay bayağı bir teyin oranı, yani çay oranı bayağı fazla. Koyu olduğu için o da kendinden fazla su atıyor vücuttan. Dolayısıyla o da bir işe yaramaz. Salatalık gibi şeylerden alınabilir. Ama buradaki problem şu. Suyu biz içiyoruz ve o vücuttaki toksinleri atmamızı sağlıyor. İşte yağı parçalıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, dolaşımı. Şimdi meyve suyu gibi bir şey içtiğimiz zaman yararlı olan suyun karşısında biz onunla birlikte bir sürü şeker almış oluyoruz vücuda.
1: Evet.
0: Yani o yüzden aldığımız artı, aldığımız eksinin içinde boğuluyor.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü zaten vücutta toksin var. Suyu alıyoruz, onun yanına biraz daha toksin alıyoruz. Ne anladım ben bundan oluyor. O yüzden normal su candır. Su,
1: evet,
0: içiniz.
1: Çok önemli. Peki neden su içmemiz gerektiği konusunda önemli maddeler konuşacağız.
0: Hadi bakalım, buyur gelsin.
1: Öncelikle birincisi hidrasyon.
0: Nedir hidrasyon? Haha.
1: Evet.
0: Dehidre olanınız var mı aranızda?
1: Evet.
0: Böyle başı dönmeye bak.
1: Gerçekten
0: her
1: çok kötü oluyor.
0: Her şey bulanıklaştı. Sporcularda bu genelde çok oluyor. Terliyoruz falan spor yaparken, içmezsek eğer, diretirsek bir süre sonra artık böyle bütün dünya dönüyor haline gelmeye başlıyor ve hiç parmak kaldıracak haliniz kalmıyor. Çok kötü bir şey dehidrasyon.
1: Bir anda tükeniyorsunuz.
0: Evet, gerçekten birden bitiyorsunuz yani.
1: Evet. Vücudumuzun doğru şekilde hidrate olmasını sağlıyor. Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için yeterli su alımı gerçekten dediğin gibi çok gerekli.
0: Evet. Bunda şöyle bir şey var. Spor yaparken bir hocam şöyle demişti bana. Eğer çok susuz kalırsan, birden fazla su içersen hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü hücreler onu kabul etmiyormuş.
1: Evet.
0: Ve doğrudan vücuttan atılıyormuş.
1: Aa,
0: çok
1: ilginç.
0: Da işe yaramadan. O yüzden hani böyle çok çok susuz kalıp sonra bir litre ya da yarım litre, işte neyse, su içmeye çalışmak yerine kısa kısa aralıklarla hani böyle ikişer üçer yudum falan için. Özellikle spor yaparken böyle bir şey öneriyordu. Zaten de çok fazla su içerseniz dalak
1: bir anda
0: falan
1: şişiyor. Spor yapamıyorsunuz.
0: Yani o yüzden şunu anlatmıştı. Çok kuru bir bitkiye su döktüğünüzü düşünün dedi. Birden hepsini boşaltırsanız o toprak hani alışık olmadığı için aşağı bırakır hani suyu. Saksının altındaki deliklerden akıp gidecektir.
1: Eğer ama, delikleri yoksa.
0: Ama işte yani.
1: Bitkiyi çürütüyor.
0: Evet. Yavaş yavaş dökerseniz, ufak ufak aralıklarla dökerseniz o zaman o toprak o suyu alabilir, o bitki de o suyu doğru düzgün işleyebilir demişti. Kendimizin durumumuz da aynı, buna benziyormuş.
1: Evet. İkinci bir madde vücut sıcaklığını düzenliyor. Su terleme yoluyla vücut sıcaklığını düzenliyor ve aşırı ısınmayı da önlüyor.
0: Evet, aşırı ısınma durumunda enzimlerimiz doğru düzgün çalışmıyor. Yani kendimizden normalde beklediğimiz verimi alamayız. Zaten sağlıksız hastalanırız, bağışıklık sistemi için iyi değil. Onun haricinde de görünüm açısından da vücudumuza zararı var susuzluğun.
1: Evet.
0: Yani gençler sadece böyle hani aman bu yaşlı kadın ne anlatıyor falan gibi de düşünmeyin. Çünkü hani tırnaklarınız, saçlarınız, yüzünüz, cildiniz, her şeyiniz su oranınıza bağlı.
1: Evet.
0: Ve tabii ki iç organlarınızın işleyişi de su oranınıza bağlı. Ve böyle aşırı sıcak geliyorsa tabii zaten yazın su içiyoruz. Ama sırf sıcak gelmiyor diye kışın içmiyoruz. Halbuki normalde her yerde ısıtıcılar açık. Dolayısıyla buharlaşma oranı fazla. Tam tersi kışın gerçekten suya ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Suyu sadece bir serinlik kaynağı olarak görmemek lazım.
1: Tam olarak öyle. Evet, sindirim için çok önemli. Sindirim süreçlerini destekliyor ve dışkının yumuşamasına yardımcı olarak kabızlığı da önlüyor.
0: Evet, bu önemli bir konu. Yani su içmediğiniz zaman hayatınızda yani gerçekten çok mide ve bağırsak problemi yaşarsınız. Bunu zaten uzmanlar söylüyor, işte su için, bol su için, bol su için, bol su için. Ama biz yani bunu yanlış bir şekilde de yapabiliyoruz. İşte böyle löngür löngür, benim bir ara vardı öyle bir şeyim, hatırlıyor musun? Fazla içiyordum, sonra
1: evet,
0: böyle oturuyordum, midemden lollur lollur lollur.
1: Vücudundan sesler gelmeye başlıyor.
0: Sesler geliyordu. O hale de getirmemek lazım.
1: Evet.
0: Ama eğer yani dolaşım sistemi bir insan için, enerji düzeyi için gerçekten çok önemli. Ve böyle sürekli karın ağrıları, sürekli böyle sindirim problemleri yaşıyorsanız, daha hele ki genç yaşlarda, bunlar suyla alakalı. Çünkü sonuçta çevirecek, çevirecek, öğütecek. Neyle çevirecek mide bunu? Yani tamamen katı olduğunda, hani yağlanmamış bir makine gibi düşünün. Sonuç olarak bir yerden sonra arıza çıkarmaya başlıyor. O yüzden evet, su sindirim için önemli. Dolayısıyla su zaten bir yandan da, eğer kilo kontrolü falan yapıyorsanız bunun için de önemli. Spor yapıyorsanız kaslar da suyla şişiyor.
1: Evet.
0: Yani siz istediğiniz kadar spor yapın, su içmezseniz o kas da zaten beslenemeyecek.
1: Aynen öyle. Bir başka madde de besin taşıma konusunda yardımcı oluyor. Vücuttaki besin maddelerinin hücrelere taşınmasına yardımcı oluyor.
0: Evet, besin taşımak ne demek? Şimdi siz bir şeyleri yediniz. Eğer vücudunuzda su yoksa o C vitamini, o işte bilmem ne protein gitmesi gereken yere gitmiyor. Hücrelere taşınamıyor. Bunları taşıyan şey su. O yüzden sudan yoksun kaldığımız zaman, çok susuzluk durumunda, istediğiniz kadar yemek yiyin. Onlar size yağ olarak lüp lüp depolanıyor.
1: Evet, ama şöyle de bir şey var. Yemek hemen öncesinde içmeyin diyorlar ve hemen sonrasında. Çünkü o yemeğin böyle kötü olacak ama çamurlaşmasına sebep olduğunu söylüyorlar. Yani belki yemekten bir saat, yarım saat öncesinde ihtiyacınız olduğu kadar ve yemekten aynı şekilde hani bir saat sonrasında içilebilir.
0: Evet, ben yemek sırasında
1: İçemiyorum
0: sıvı almaktan
1: ben
0: hiç hoşlanmıyorum.
1: Evet.
0: Zaten de yemeği yiyecek yer kalmıyor.
1: Eğer kuru bir yemekse, yani diyelim ki pizza gibi, hamburger gibi tarzda şeyler yiyorsanız, evet böyle yudum yudum bir şeyler alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama sebzeyle birlikte ya da yani bunun haricindeki yiyeceklerle birlikte yenmesi çok çok sağlıklı değilmiş.
0: Evet, mide ameliyatı olanlarda da aynı şey söylüyorlar. Onlar mesela çorbayı bile normal yemekle aynı anda yiyemiyor. Ama burada hazır, şimdi mideye suyu ilk koyduğunuzda onun bir işleyişi var. Bir kısmı işte gidiyor, yani hücrelere taşınıyor falan filan. Normalde o süreyi mideye vermek gerekiyor. Önce kendini hazırlayacak, sağlıklı bir sıvı dengesine kavuşacak. Tamamen hani içi dolusu lömbür lömbür bir halde olmayacak. Ondan sonra yemekleri göndereceksiniz. O da kendi işini yapacak yani neticede.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Kısa bir ara verelim. Bu arada yorumlarınızı, sorularınız varsa bunu bize yazabilirsiniz. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün suyu içmemiz lazım. Tamam, hepimiz biliyoruz bunu ama içmiyoruz. Neden? Hani bir hatırlatmak istedik böyle. Çünkü özellikle spor yapıyor musunuz? Gençler bilemiyorum. Spor yapmamız lazım.
1: Evet.
0: Hep genç kalanlar. ayrıca da eğer hanımefendiler böyle güzelliğimize, saçımıza, tırnağımıza, cildimize biraz meraklıysak su gerçekten bir kilit nokta. Bütün günlük genel olarak kendimizi zinde hissetmemizi sağlayan bir şey su oranı. İlk böyle uykudan bahsetmiştik, dengeli beslenmeden bahsetmiştik. Üçüncüsü aslında belki uykudan sonra daha önemli olanı da su. Çünkü besinleri alıyoruz ya, hani o besinleri gereken hücrelere kim taşıyacak? Neticede su olmasa nasıl taşıyacağız?
1: Nasıl olacak?
0: O yüzden su gerçekten önemli. Gamze, neden önemli olduğunu hala anlatmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Bir sonraki maddeye geçelim bakalım.
1: Birçok önemli maddemiz var. Detoksifikasyon, yani böbreklerinizin ve idrar yolu sisteminizin düzgün çalışması için su gerekli. Toksinlerin böbrekler yoluyla atılmasına destek oluyor.
0: Hem böbrekler yoluyla hem terlemeyi sağlıyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi toksin dediğimiz şey nedir? Bu dünyada bizim vücudumuza bir sürü zararlı madde giriyor.
1: Evet.
0: Yediğiniz yiyeceklerle giriyor. Bir sürü katkı maddesi yiyoruz aslında. Bayağı neredeyse plastik yiyoruz. Bir sürü kimyasal yiyoruz. Bunlar normalde bizim ölümümüze de sebep olabilir. Birikirse eğer. Onun yerine ne yapıyor vücut? Bunları atıyor. Tamam, bir yandan böbrekler işte boşaltım sistemiyle atıyor. Bir yandan da terliyoruz. Ama bütün bunların gerçekleşebilmesi için ne lazım? Su.
1: Su lazım.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani su olmasa biz bunları nasıl atacağız?
1: Aynen.
0: Hep daha önceleri yine bir öğretmenim, bir hocam bana şöyle derdi. Vücuduna ne kadar toksin alacağın, yani işte ne kadar şeker yiyeceğin, ne kadar tuz yiyeceğin de ne kadar atabildiğinle alakalı. Eğer senin genel hayatın çok sağlıklıysa, çok su içiyorsan, belirli bir ölçüde şekeri belki kaldırabilirsin. Çünkü vücuduna onu atacak kadar su veriyorsun. Ama yani bir tane mesela koladan aldığınız şekeri atabilmeniz için 15 bardak su içmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim de. O oran o kadar düşündüğünüz kadar düşük değil. Yani o şekerler falan gerçekten ciddi anlamda sizi yoruyor. Ama su içmeye başladığınız zaman ne oluyor? Daha zinde hissediyorsunuz kendinizi. Hani böyle üşeniyoruz ya normalde. Aa yok ya, hadi kalkayım yapayım oluyor. İçinizden bir şeyler yapmak geliyor. Hatta bu depresif ruh hali falan böyle gidiyor. Biraz evet. Daha enerjik hissediyoruz kendimizi.
1: Evet, gerçekten öyle. Cilt sağlığı için de dediğimiz gibi yeterli su alımı cildin nem dengesini sağlıyor. Cildin daha parlak, daha sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Bu konuda teşvik edelim.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Artık beyler de dikkat ediyorlar.
1: Önem veriyorlar. Evet, günümüzde.
0: Her şeyden önce su cildin esnekliğini sağlıyor.
1: Evet.
0: Evet, başka şeyler de var. Kolajen var falan var filan var. Ama kolajenin içinde çalışan da su. Ve genel olarak cildin hani bu elastizasyonun, yani biraz daha esnek olmasını sağlayan şey su. Eğer bir şey esnek değilse böyle hani hafiften katlasanız onun izi çıkar. Ama esnekse eğer, kat yerini açtığınızda iz falan olmuyor. İşte eğer vücudunuzda su yoksa, hep sürekli olarak toksik bir şekilde yaşıyorsanız, susuzsanız, katlandığı zaman, mimik çizgileri yaptığınız zaman vesaire, yüzünüzde çizgi kalma olasılığı daha yüksek. Ama eğer daha su oranınız yüksekse cildiniz daha esnek olabiliyor, daha kendini yenileyebiliyor. Dolayısıyla da daha geç yaşlanıyoruz.
1: Evet. enerji seviyelerini arttırma konusunda gerçekten çok önemli. Enerji düşüklüğüne ve halsizliğe neden olabiliyor. Yeterli su alımı da enerji seviyelerini de arttırarak günlük aktivitelerimize desteklemiş oluyor.
0: Genelde şöyle bir şey fark ediyorum. İnsanlar enerjileri düşük olduğu zaman bunu sudan değil de yemekten biliyor. Hani
1: evet,
0: mesela ay işte bir halim yok, oturayım da şurada bir şey yapayım. Ya da aslında benim çok sevdiğim bir şey kahve kültürü. Ama bazen çok yanlış bir şekilde yerleşiyor. Mesela ay halim kalmadı, oturayım bir kahve içeyim. Hayır, çok yanlış bir şey yapıyorsun. Aslında vücudunun suya ihtiyacı var. Su içmemişsin, o yüzden halsizsin. Bir de sen o halsizliği suni olarak, yapay olarak çözmek için üstüne bir de kahve içiyorsun. O kahve senin vücudunda azıcık kalmış suyu da atıyor.
1: Evet.
0: Ve en sonunda kahve, evet, bir süre seni idare ediyor suni olarak. Hani kendini enerjik hissediyorsun. Sonra tamamen bitkin bir hale geliyorsun. O yüzden de daha kolay hastalanmaya başlıyoruz falan filan.
1: Evet. Eklem sağlığı açısından, yani eklem sıvısının oluşumunu da destekliyor ve eklem sağlığını da koruyor su. Bunun evet. için de çok önemli.
0: Şimdi gençler diyecek ki ya benim romatizmam mı var ya aman benim ne dizlerim ağrıyor.
1: Ama...
0: Şimdi yok, ileride olacak. Evet. Onu bırakın, siz de eğer spor yapıyorsanız gerçekten hani bu menisküstür falandır filandır böyle şeyler için de önemli. Eklemlerin sağlığının önemli olduğunu zaten herhalde artık spor öğretmenleri de söylüyordur. O kadar aynı zamanda mobility çalışmaları vesaire yapıyoruz. Yani sonuçta siz ağırlık kaldırdığınız zaman bir yerden sonra eklemlerinizde ağrı olmaya başlıyor. Ve zaten herkes biliyor bunu. En kolay sakatlanacak yerler herhalde diz. Hani ilk söylense ya omuz gelir akla ya diz gelir. Dolayısıyla da o dizin de içindeki o sıvı yine bir tür kolajen, yani bir asit var ve diz sakatlanmaları falan da normalde su olmadığı zaman yine hani yağsız bir makine gibi düşünün, böyle garç gurç garç gurç açıyorsunuz kapıyorsunuz açıyorsunuz kapıyorsunuz, en sonunda artık aşınmaya başlıyor. Ama su olursa eğer
1: evet.
0: daha yağlanmış gibi olacağı için daha esnek ve daha açıp kapamalara ve daha ağır yüklere dayanıklı olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Başka madden var mı? Hala mı var?
1: Var tabii ki.
0: Aman tamam söyle hadi.
1: Spor performansını da arttırıyor. Spor performansınız da çok önemli. Egzersiz sırasında su kaybı telafi etmek için de yeterli su alımı çok gerekli.
0: Ben crossfit yapıyordum. Bir sürü şey yaptım, en son crossfitle kaldım. Şunu hatırlıyorum. Bazı antrenmanlarda o bir yudum suyu içmezsem daha fazla devam edemeyeceğimi hissettiğim çok zaman oluyordu. Evet. Kaldı ki normalde crossfit'te hep zamanla kendinizle yarışıyorsunuz. Hı-hı. Normalde istediğimiz bir şey değil orada. O işte kapağı açtın da suyu içtin de falan gibi bir zaman kaybetmek. Ama eğer o bir yudumu almazsam, yani hani o bir tane fazla burpee çıkmayacak ya da o son tekrar gerçekten çıkmayacak gibi. Çünkü zaten sempatik sinir sistemi çalışmaya başlıyor. Böyle hani falan oluyorsunuz, ağlayasınız geliyor. Su bunu gerçekten dengeliyor. Yani su bizim her şeyimiz. Eğer susuz bir şekilde devam etmeye çalışırsak zaten enerji, yani kardiyovasküler olarak yetemeyiz. Hı hı. Çünkü o kan pompalanacak, bir şeyler dönüyor orada, kanın yeterince sıvı olması lazım. Oksijen taşınacak, oksijeni kim taşıyacak? Dolayısıyla su gerekiyor. O enerjiyi tekrar sağlayabilmek için.
1: Evet.
0: Hadi dur bir ara verelim.
1: Bir ara verelim,
0: ondan sonra devam edelim.
1: Devam edelim. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: aradan sonra tekrar Radyo Light'tasınız. Tekrar başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün su içmekten bahsediyoruz. Aslında durum böyle düşündüğümüzden çok çok çok daha ciddi. Özellikle gençler, eğer spor yapıyorsanız ya da kendinizi normal günlük hayatınızda üşengeç, yorgun hissediyorsanız bunun sebebi ya da bir de başınız ağrıyorsa sürekli evet. Bunun sebebi aslında susuzluk olabilir. Evet. O yüzden de hani böyle adım adım neden su içmeliyiz, susuz kalırsak neler geliyor başımıza, bunları konuşuyorduk. Ha bu arada sesimden belki anlarsınız, ben birazcık rahatsızım. Affınıza sığınıyorum artık. Sonuçta bu bizim kayıt yapmamıza engel değil.
1: Evet.
0: Başka var mıydı? Başka ne derdin var? Ama çok sudan konuştun.
1: Ama gerçekten çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Su içemeyenler var. Yani ben de onlardan bir tanesiydim. Su içemeyenler var ve bu durumda nasıl çözüm bulabiliriz? Bunlar üzerine biraz da konuşacağız.
0: Şimdi birincisi su içmemeyi tercih edenler var. Bu daha evet. komik bir grup. Öncelikle şunu bir kararlaştıralım. Hiç de öyle işte çayla kahveyle bilmem neyle bilmem neyle gereken suyu alamıyorsunuz. Evet bakın bir kısmını karşılarsınız. Yani özellikle salatalık falan gibi şeyler yiyorsanız. Ama tamamını karşılayamazsınız ve ayrıca da daha fazla toksin sokmuş oluyorsunuz vücudunuza. Bunu söyledik zaten. Ya da daha fazla su atılmasına sebep oluyor vücudunuzdan. İçtiğiniz mesela kahve. İçmemeyi tercih edenler şöyle. Ya ben onu sevmiyorum. Ben işte başka bir şey seviyorum. Bunlar suyun yerini maalesef tutmuyor. Tabii onları da için yine istiyorsanız.
1: Hobi olarak
0: yine için. Ama hani su temel bir şey. Şöyle bir şey yok yani, ben hava solumayacağım ya, aman ben ne bileyim evet. ben helyum gazını daha çok seviyorum, ben bundan sonra helyum soluyacağım, daha eğlenceli oluyor ve sesim inceliyor falan gibi bir şey yok. Yani vücut yapınız su içmek zorunda olduğunuzu söylüyor.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bu insanlar neler yapabilir?
1: Ne yapabilirler? Ben de kendim bir şekilde keşfettim kendim için bir tanesini. Aromalı su yapabilirsiniz kendinize. Nasıl olabilir? Limon dilimleri, salatalık dilimleri, nane yaprakları veya meyve parçaları gibi doğal aromalar ekleyerek suyunuza tat ve aroma katabilirsiniz. Ben tarçın yaptım mesela, çok hoşuma gitti. Böylece suyunuz daha keyifli bir hale gelmiş oluyor.
0: Tarçını normalde böyle büyük bir su kaynağı bulun kendinize.
1: Evet.
0: İçine tarçını atıp böyle gece bekletiyorlar. Sonra bayağı kendini salmış
1: çok
0: oluyor.
1: Güzel oluyor.
0: Hafif tatlı bir su olmuş oluyor. Ayrıca da eğer bilmiyorum gençlerin arasında kilo vermek isteyen var mı, ama kilo vermek istiyorsanız tarçınlı su kan şekerini dengeliyor. O yüzden de hemen böyle acıkmanızı engeller.
1: Güzel, evet, normalde. Tarçından da aynen. Evet, belki soğuk su yani sevenler varsa, ben çok tercih edenlerden değilim. Soğuk su içmek birçok kişi için de böyle cazip gelebilir. Yazın zaten ihtiyacımız olan bir şey. Buzlu su içmek veya su şişesini buzdolabında, işte buzlukta saklayarak serin, ferahlatıcı bir şekilde içebilirsiniz.
0: Evet, şimdi bu aromalı su ve soğuk su meselesi olunca ortaya bir limonata çıkıyor. Şimdi
1: evet.
0: limonata, evet, o da çok güzel bir şey ama onun da içinde şeker var. Şimdi bu aromalı sudan bahsedince yanlış anlaşılmasın. Herkes bir koşu gidip anne bana işte bir şey aroması alır mısın'a gelmesin olay. Ya da bir koşu gidip de ne bileyim pasta malzemesi falan satan yerlerden aroma almaya çalışmayın. Yani bunu da yapabilirsiniz ama buradaki olay bir şeylerin doğal olması gerektiği. Yani suyun yapısını bozmamaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Ve evet, naneyi attığınızda, salatalığı attığınızda şekerli bir tat gelmeyecek. O yüzden illa şekerli bir şey arıyorsanız olabilecek en yakın şey tarçın. Yoksa karpuz ezenler falan var, karpuz suyuyla karıştıranlar. Orada en azından daha bir tık doğal bir şeker gireceği için işin içine, hadi yine kabul edilebilir. Ama limonatanın içinde de çok şeker var.
1: Evet.
0: Ya da mesela
1: yani
0: suyu...
1: çok şeker katarsanız tabii ki.
0: Evet. Suya da böyle şey görmüştüm. Bir sürü tatlandırıcı koyup suyu içen. Sırf tatlı olsun diye. O da zararlı. Neden zararlı? Tamam, evet, suyu almış oluyorsunuz. Güzel. Ama o tatlandırıcılar da normal şeker ne yapıyorsa kan şekerinize, o da aynı şey yapıyor. Birden çıkarıyor, sonra birden düşürüyor ve siz kendinizi aç hissediyorsunuz. Yani evet, kalorisi olmayabilir tatlandırıcıların ama işleyişte sizin vücudunuza yaptığı şey aslında bir bakıma aynı. Şekermiş gibi yapıyor çünkü. O yüzden bu aroma tercihini yaparken biraz dikkat etmek lazım. Aynı zamanda da limon dilimi meselesi. Hı-hı. Evet, ekşi bir suyunuz olacak. Belki hiç hoşunuza gitmeyecek. Hı-hı. Ama suyu alkali hale getiriyor. Bu da ne demek? Aslında su vücudunuz tarafından daha kolay işlenir hale geliyor.
1: Evet.
0: Bunun haricinde işte soda içenler var. Onlar da mesela limon dilimini, limonlu soda yerine limon dilimini koyarak içenler var. Her neyi tatlandıracaksanız mümkün olduğunca şekersizce tatlandırırsanız, evet, ya da doğal olarak daha güzel olur. Soğuk su meselesi. Soğuk su bademciği şişirir mi, şişirmez mi? Şişirmiyormuş. Soğukla hiçbir alakası yokmuş. Yani doktor bana öyle dedi. O yüzden dedi, normalde mesela hastayken dondurma yemenin de hiçbir zararı yok dedi. Sadece şunu hatırlıyorum, ben şan dersi alırken, yani hala şan dersi yapıyoruz da ilk başladığım zamanlarda, hocanın bana söylediği şey fazla sıcak ve fazla soğuk yeme içme idi. Bunu neye dayanarak söylediğini bilmiyorum. Ama eğer size faranjit gibi bir şeye sebep oluyorsa soğuk suyu bu kadar tüketmeseniz daha iyi. Bir efsane var, Pavarotti, o hani müthiş tenor var ya İtalyan. Konserlere çıkmadan önce bir bardak buzlu su içermiş, buzlarını da katır kutur yermiş. Bu buzları katır kutur yiyen bir arkadaşım da var.
1: Evet.
0: Buz kesinlikle bir suyu daha eğlenceli hale getiriyor. O bir, yani kesin. Çünkü zaten bir de şıngıdı şıngıdı oynuyorsunuz onu bardakta. Eğlenceli oluyor.
1: Evet.
0: Kedileri falan da su içmeye alıştırmak için içine buz attırıyorlar su kaplarını. Öyle olduğu zaman onunla oynamaya çalışa çalışa en son içmeye başlıyorlar. Yani soğuk suyu ve buzu siz de kendinize bir oyun olarak kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Şeker yok ama, şeker yok.
1: Bir araya girelim mi?
0: Hadi girelim.
1: Araya girelim, ondan sonrasında burada olacağız. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Aradan sonra tekrar Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, bugün sudan bahsediyorduk. Biraz su içmemiz lazım. İşte nasıl yapacağız bu işi, böyle soğuk su içelim. Faranjitimiz bilmem nemiz varsa aman dikkat edelim. Sonra anneler bize kızmasın. Siz demişsiniz benim çocuğum soğuk su içmeye başladı falan olmasın. Aynı zamanda biraz böyle hani bir tane tarçın çubuğu atmak falan gibi. Eğer aromalandırırsanız sularınızı daha belki kolay içersiniz diye düşündük.
1: Evet.
0: Ve dedik ki bu içtiğimiz gazlı içecekler işte koladır bilmem nedir. Bunlar sayılmaz. Çünkü neden? Vücudumuza daha çok toksin sokmuş oluyoruz. Hele ki kahve kesinlikle olmaz. Evet. Neden vücuttan daha çok su atıyor? Var mı başka ne yapabiliriz?
1: Evet, mesela bu da keyifli, su şişesi kullanabilirsiniz. Kendinize böyle hoşunuza giden bir su şişesi alabilirsiniz. Bu da gerçekten teşvik edici olur. Şekli, rengi veya deseni işte nasıl hoşunuza gidiyorsa, yazı anımsamak istiyorsanız belki yazı hatırladığınız için su da sizin hoşunuza gidecektir. Gerçekten böyle şeyler bende işe yarıyor. Siz de deneyebilirsiniz.
0: Benim de bir tane sevgili bardağım var.
1: Evet.
0: O böyle tombiş, o böyle çok tatlı, tutuşu da çok güzel.
1: Evet.
0: Onu kullanmayı çok seviyorum.
1: Evet.
0: Ama bir favori şişeniz falan vardır. Ya da böyle kişiselleştirebilirsiniz. Hı-hı. Normalde yıkarken çıkmayacak şekilde sticker
1: kalemler,
0: üzerine yapıştırabilirsiniz. Ben şeffaf olan su şişelerini daha çok seviyorum. Yani termos tabii ki termos, yani kahve Hı-hı. çay koyacaksam tabii ki şeffaf değil. Ama su şişeleri şeffaf olduğu zaman hani özellikle de böyle ne bileyim mavi falan filan görünmüyor ya.
1: Hı-hı.
0: Şey oluyor, böyle daha temizlik hissiyatı geliyor. Öbür türlü içiyorsun olsa fark etmeyecekmişim gibi geliyor.
1: Hı-hı.
0: O şişeleri temizlemesi de bir dert. Onların böyle çubukları var ucunda fırça olan, onlarla hırçır hırçır temizlemek gerekiyor. Yani arada çalkalamayı falan unutmayın, arada bir kurutun.
1: Evet.
0: O yüzden bazen iki tane şişe olması daha, yani bir tanesinin ağzını açık bırakıp kuruturken öbürünü kullanabiliriz. Ya da yani arada bir suyu döküp kurutup sonra işte hani akşam siz uyurken falan öyle kurumasını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde böyle tuhaf bir yani tat olmaya başlayabiliyor suda.
1: Hı hı, evet. Başka bir tanesi de su saatleri. Kendinize su içmek için hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Belirli zamanlarda su içmeyi planlayarak su içmeyi düzenli bir rutin haline de getirebilirsiniz.
0: Ben
1: örneğin
0: öyle bir şey yapsam dakika başı çalması lazım.
1: Evet.
0: Evet, tabii ki de bu da güzel bir fikir Gamzoş'um. Fikirlerin
1: güzel. Evet, ben kendime genelde yani farklı şeyler içinde yapıyorum. Unutabilirim diye düşündüğüm ama bunun için de yapılabilir.
0: Hadi o zaman su içelim.
1: Evet.
0: Hadi Gamzeciğim, sağlığına su içiyoruz.
1: Evet.
0: Siz de bizle beraber su için. Yani kendinize bir şeyi bir su noktası olarak belirleyebilirsiniz.
1: Hı-hı.
0: Mesela eğer sosyal medyada falan bir şeyler yapıyorsanız her video başına biraz su içebilirsiniz. Ya da mutfağın önünden her geçtiğimde su içeceğim falan gibi kendinize anahtar noktalar falan bulabilirsiniz. Ya da kitap okuyorsanız iki sayfada bir su içeceğim gibi ya da beş sayfada bir su içeceğim gibi.
1: Hmm.
0: Böyle daha insan kendine bir challenge, bir meydan okuma falan oluşturduğu zaman daha nasıl diyeyim eğlenceli hale geliyor. Bu arada neden bunları yapmaya çalışıyoruz? Birazcık da kendinize bir alışkanlık edinin. 3 hafta deneyin. Hep böyle her şeyi 3 hafta diyorum ya. 3 hafta bir deneyin. Gerçekten ciddi anlamda 8-10 bardak su içmeyi. O zaman cildinizin değiştiğini, enerji düzeyinizin değiştiğini falan göreceksiniz. Spor yapıyorsanız gerçekten performansınızın arttığını göreceksiniz. O yüzden de bu arada ben kaslarla alakalı evet glikojen depoları var bilmem ne. Hani sudan bahsettim. Şimdi çıkıp bana birileri diyecektir. O zaman neden susuz kalıyorlar vücut geliştirmeciler? Onların

0: su ile birlikte servis yaparak su içmeyi teşvik edebilirsiniz. Örneğin su ile birlikte meyve, sebzeler veya yoğurt gibi su içeriği yüksek besinleri de tercih edebilirsiniz.
1: Ben mesela salatalık kemiriyorum.
0: Evet.
1: Su içeriği baya yüksek. Hı-hı.
0: Evet. Su içme uygulamaları var. Uygulamaları kullanarak su tüketiminizi de takip edebilirsiniz. Hedefler belirleyebilirsiniz bununla ilgili kendinize. Alışkanlığınızı daha çok geliştirmiş olur bu konuda.
1: Genelde böyle daha çok yere sevimli sürahiler falan koyarak yapılabilecek bir şey bu. Hani bir tane masanızda dursun, bir tane ne bileyim başucunuzda bir şey, bir bardak, bir şişe bilmemlerle falan. Hani böyle geçerken mümkün olduğu kadar önünüzde olabilecek yerlere su istiflerseniz ve bunları da belki farklı aromalı bir şekilde yaparsanız bir süre sonra hadi içeyim ya ne olacak olur en azından. Oyalanmak için içebilirsiniz. Ha işte aman Nisan bana buraya su koy dedi. Koydu, ben de bilgisayarın üstüne döktüm. Ne gelmeyelim. Koyduğunuz yerlere dikkat edin. Benim bir suçum yoktur bu konuda. Şimdiden bunu belirteyim.
0: Evet.
1: İlk bilgisayarımın üstüne portakal suyu dökmüştüm. Çok felaket bir durumdu. Bir yandan da hala ya Gamze ile mi konuşuyorum, birisiyle kamerayla bir şeyle konuşuyorum. Canlı bilgisayar laptopu yani ters çevirdim böyle şap şup şap şap onlar sular damlıyor. Portakal suyu yapış yapış olmuştu çok kötü. Neyse dikkat ediniz sularınızı doğru yerlere yerleştiriniz.
0: Evet.
1: Var mıdır başka bir şey?
0: Yok.
1: Bugün ne kadar su içtin?
0: Bugün şimdiye kadar bir 3 bardak en az içtim. 3 büyük bardak.
1: Hadi diyelim 1,5 litre.
0: Aynen.
1: Daha 1,5 litre yolum var.
0: Deneyeceğiz. Bakalım. Ama bu yine benim iyi halim tabii yani. Hani bundan çok daha az içiyordum.
1: Evet, suyun gereksiz olduğunu savunan arkadaşlarım da oluyor. Öyle bir şey yok. Ha ne var ki diyorlar işte yaşıyor sonuçta. Bak şu kişi de hiç su içmiyor, yaşıyor. Ya da işte benim dedem de hiç su içmezdi ama gayet de sağlıklıydı. Hayır öyle olmuyor işte. Bir süre sonra mesela kalp hastası. Niye kalp hastası? Dolaşım sistemi yani kardiyovasküler sisteminde problem var. Onlara da sonuçta su sebep oluyor. Ya gençler işte bir bakın hani böyle cildiniz falan biraz daha bir tık güzel olsa o sivilceler falan da su içildiği zaman daha kolay geçiyor. Hani çünkü cildinizin kendini tolere etme şansı oluyor. O kadar irite olmamış oluyor cilt. Ay yani bir denesek ne kaybederiz? Bir şöyle 3 hafta bir deneyelim ya. Ben de beraber 3 hafta birileri kampa girer miydi acaba? Keşke girseniz. Hani 3 hafta şeker kullanmayacağız. 3 hafta su içeceğiz sürekli. Her gün 3 litre gibi bir şey yapsak. Aslında çok keyifli olur ama bilemiyorum. Yazınız lütfen bize.
0: Evet lütfen.
1: Bir hatırlatalım e-mail adresimizi.
0: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com Yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleriniz varsa lütfen bize yazın.
1: Bu arada gelen soruları biriktiriyoruz ve onlar için ayrı bölümler yapacağız. Bununla birlikte bazı konu önerileri de zaten normalde yaptığımız ama tabii ki herkesin her gün sürekli olarak bütün program bölümlerini dinlemesini beklemiyoruz. Ama bizi daha yeni keşfeden dinleyicilerimiz bazı konu önerilerinde bulunuyorlar. Onları önceden yapmış bulunduğumuz için tekrar şu anda bir süre yapmıyoruz. Daha sonra içeriklerini belki değiştirerek tekrar yapabiliriz. Umarım hayatınıza dokunmuşuzdur. Bugün de programımızın süremizin sonuna geldik.
0: Evet.
1: Her seferinde söylüyoruz.
0: Bugünden sonra su içmeye başlarsınız.
1: Su için su. Su lazım, su şart. Sizi çok seviyoruz.
0: Çok seviyoruz.
1: Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok iyi bakın.
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 6. Bölüm. İsa reddediliyor.
1: İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Şabat günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. İsa da onlara, bir peygamber kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez dedi. Orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. Halkın imansızlığına şaşıyordu.
0: İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
1: İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu. 12 öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama iki mintan giymeyin dedi. Bir yere gittiğiniz zaman oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın diye devam etti. İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin. Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.
0: Yahya'nın öldürülmesi.
1: Kral Herodes'te olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları bu adam ölümden dirilen vaftizci Yahya'dı. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur diyordu. Başkaları o İlyas'tır diyor. Yine başkaları eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir diyordu. Herodes bunları duyunca başını kestirdiğim Yahya dirildi dedi. Herodes'in kendisi kardeşi Filipus'un karısı Herodia'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Herodes bu kadınla evlenince Yahya ona kardeşinin karısıyla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı. Onu öldürtmek istiyor ama başaramıyordu. Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu. Ne var ki Herodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. Herodia'nın kızı içeri girip dans etti. Bu Herodes'le konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza "Dile benden ne dilersen veririm." dedi. Ant içerek "Benden ne dilersen krallığımın yarısı da olsa veririm." dedi. Kız dışarı çıkıp annesine "Ne isteyeyim?" diye sordu. "Vaftizci Yahya'nın başını iste," dedi annesi. Kız hemen koşup kralın yanına girdi. "Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum," diyerek dileğini açıkladı. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Hemen bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara "Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin," dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip "Burası ıssız bir yer," dediler. Vakit de ilerledi. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa ise onlara siz yiyecek verin diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani diye sordular. İsa onlara kaç ekmeğiniz var gidin bakın dedi. Öğrenip geldiler. 5 ekmekle 2 balığımız var dediler. İsa herkesi küme küme yeşil çayıra oturtmalarını buyurdu. Halk 150'şer kişilik bölükler halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. 2 balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünden yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlar ise gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet sanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek "Cesur olun, benim korkmayın." dedi. Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı. Zihinleri körelmişti.
0: İsa Ginesar'da hastaları iyileştiriyor.
1: İsa ile öğrencileri gölü aştılar. Ginesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.
0: 7. Bölüm. İnsanı kirleten nedir?
1: Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular. İsa onları şöyle yanıtladı. Yeşaya'nın "Siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir?" Yazmış olduğu gibi, "Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz." İsa onlara ayrıca şunu söyledi. "Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir" diye buyurmuştu. "Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağım bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır" derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. İsa halkı yine yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin" dedi. "İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır." İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, "Demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi?" dedi. "Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine gider. Oradan da helaya atılır. İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
0: Fenikeli kadının imanı.
1: İsa oradan ayrılarak Sur bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu ama gizlenemedi. Küçük kızı kötü ruha tutulmuş bir kadın İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın Suriye Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti. İsa ona "Bırak, önce çocuklar doysunlar." dedi. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. Kadın buna karşılık "Haklısın Rab." dedi. Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer. İsa ona, bu sözden ötürü cin kızından çıktı, gidebilirsin dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş yatakta yatar buldu.
0: Sağır bir adam iyileştiriliyor.
1: Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile gölüne geldi. Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler. Elini üzerine koyması için yalvardılar. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama "Effata" yani açıl dedi. Adamın kulakları hemen açıldı. Dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı. İsa orada bulunanları bunu kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa onlar da haberi o kadar yaydılar. Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. Yaptığı her şey iyi. Sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor diyorlardı.
0: 8. bölüm. İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
1: O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp "Halka acıyorum." dedi. 3 gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor. Öğrencileri buna karşılık böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir dediler. İsa kaç ekmeğiniz var diye sordu. 7 tane dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra 7 ekmeği aldı, şükredip bunları böldü. Dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa onları evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta bölgesine geçti.
0: Ferisilerin ve Herodes'in mayası.
1: Ferisiler gelip İsa ile tartışmaya başladılar. Onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek, "Bu kuşak neden bir belirti istiyor?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim, bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek." Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede yanlarında yalnız bir ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu. Dikkatli olun. Ferisilerin mayasından ve Herodes'in mayasından sakının. Onlar ise kendi aralarında ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor şeklinde tartıştılar. Bunun farkında olan İsa, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz dedi. Hala akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? 5 ekmeği 5000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız? 12 dediler. 7 ekmeği 4000 kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız? 7 dediler. İsa onlara hala anlamıyor musunuz dedi.
0: Betsaida'da kör bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa ile öğrencileri Betsaida'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve bir şey görüyor musun diye sordu. Adam başını kaldırıp insanlar görüyorum dedi. Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar. Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı baktı, iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa köye bile girme diyerek onu evine gönderdi.
0: Petrus'un Mesih'i tanıması.
1: İsa öğrencileriyle birlikte Filipus Sezeryesine bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. O da onlara siz ne dersiniz? Sizce ben kimim diye sordu. Petrus sen Mesih'sin yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.
0: İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
1: İsa, insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı. Petrus azarlayarak, "Çekil önümden şeytan," dedi. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür. Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim ve müjdenin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır. İsa size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
0: 9. bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
1: 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu," dedi. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a," dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Onu dinleyin," dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. İsa'ya din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar diye sordular. O da onlara şöyle dedi. Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır. Size şunu söyleyeyim. İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar.
0: Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
1: Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona "Öğretmenim," diye karşılık verdi. "Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar. İsa onlara, "Ey imansız kuşak," dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin." Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle," dedi babası. "Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı." İsa ona, "Elinden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün," dedi. Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum, imansızlığı yenmeme yardım et," diye feryat etti. İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme," dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu öldü diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir," yanıtını verdi.
0: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
1: Oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek." Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.
0: En büyük kim?
1: Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi. "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun." Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi. "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.
0: Bize karşı olmayan bizden yanadır."
1: Yuhanna ona, "Öğretmenim," dedi. "Senin adınla cin kovan birini gördük. Ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştı." "Ona engel olmayın," dedi İsa. "Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır."
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
2: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
3: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
1: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.